başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran, sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni.
aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur.
ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim. Senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn. Öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir. Körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile. Vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözleri.

0: Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim. Sen ki cezalandırmakta acele etmez. Af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın. Pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının ayinesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar, ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle Ya Rabbi. Ya Hay, Ya Hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, Ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, Ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana ait. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar.

ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır.

her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl.
sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum. Kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım. Affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir, mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir, hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir, isyanda da itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir, sustuğumda da konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir, hayatımda da ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım, başka kapı yok ki çalayım, yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez, ihsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor, kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in, İyyâke nesta'in. Ya Mughni, ya Mughni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme, neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni.
0: Ya Nafi, ya Nafi.
1: Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurun yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselamı versin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

Onunla yolda karşılaştığımızda ezan okunuyordu. Gel seni camiye götüreyim. Bugün cuma, biliyorsun dedim. Sen de benim camiye gitmediğimi biliyorsun dedi. Biliyorum ama sebebini gerçekten merak ediyorum doğrusu. Bilmiyorum, bilemiyorum ama olmuyor, olmuyor işte, ne bileyim. Hem elbisemin ütüsü bozulup dizleri aşınır diye endişe ediyorum. Gayri ihtiyari gülmeye başladım. Sen şaka yapıyorsun dedim. Bunun için cami terk edilir mi? Hayır dedi. Şaka yapmıyorum. Benim giyimime özen gösterdiğimi, özellikle yeşile düşkün olduğumu bilirsin dedi. Gerçekten de öyleydi. Birbirinden güzel elbiseler giyer, özellikle yeşilin değişik tonlarından seçer ve her zaman temiz tutardı. Peki hiç camiye gitmedin mi? Çok küçükken dedemle gitmiştim birkaç kere. Ama bir daha gideceğimi zannetmiyorum. Benim ne işim olur camide diye cevap verdi. Dedikleri beni son derece şaşırtmış ve bu konuyu açtığıma bin pişman etmişti. Daha sonra el sıkışarak ayrıldık. Onunla konuşmamızdan 2 ay sonra onun camide olduğu haberini aldım. Hemen gittim. Gerçekten de camideydi. Bahçedeki namaz saflarının en önünde duruyordu. Cemaatin arasından geçerek ona yaklaştım. Kulağına eğildim ve şöyle dedim. Hani camiye gelmezdin? Niçin geldin dedim. Niçin? Cevap vermedi. Veremezdi. Çünkü musalla taşının üzerinde yatıyordu. Üzerinde yine yeşiller vardı. Yemyeşiller. Artık bir cenazeydi. Evet. Niçin yaratıldığını bilmeyen, niçin yaşadığını asla bilemez.

geceleri uykum gelmez. Ağlarım hep kimse bilmez. Hikmetinden sual olmaz. Güldür Allah'ım yüzünü. Ne olur güldür Allah'ım yüzünü.

ميتا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi 1 milyon konut arsasını kapsayan projenin başlatıldığını duyurdu. Projenin temeli Musul'da atıldı. Zeydi hükümetin Irak genelinde 1 milyon çiftlik kurulmasını öngören projeyi hayata geçirme planını açıkladı. Zeydi hükümetin döviz kurlarını kontrol altında tutma, spekülasyonu önleme ve kur farklarından kazanç sağlayanların neden olduğu ekonomik kayıpları durdurma konusunda kararlı olduğunu belirtti. Başbakan Musul'da Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlenmesi talimatını verdi. Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Orta Teknik Üniversitesi'ndeki nükleer enerji bölümüne başvuruların başladığını duyurdu. Elektrik Bakanı Ali Sadi, enerji güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilirliğinin desteklenmesi için Arap ülkeleri arasındaki ortak işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. İletişim Bakanı Mustafa Senet, çeşitli yerli uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik yöntemleri Iraklı şirketlerle görüşmeler gerçekleştirdik dedi. Amerika Başkanı'nın Irak özel temsilcisi Tom Barrack, Irak'la Amerika arasındaki ilişkilerin güvenlik alanından ekonomik işbirliğine doğru ilerlediğini söyledi. Kor General Abdülemir Eşşimmeri, Kerkük Harekat Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesindeki birliklerin konuşlandırılması ve sahadaki faaliyetlerinin ele alındığı bir güvenlik toplantısı düzenledi. Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Bağdat'taki Belediyeler Müdürlüğü ve İcra Dairesi'nde görevli 4 personelin rüşvet alırken suçüstü yakalandığını açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenilir gıdaya erişimin Türkiye'nin ulusal güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye arasında elektrik bağlantısı kurulmasına yönelik projeyi görüştüklerini açıkladı. İran-Amerika ile yürütülen dolaylı görüşmeler kapsamında mesaj alışverişinin Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda sürdüğünü duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, can kayıplarına ve maddi hasara yol açan Husilere ait saldırının ardından Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda operasyonlarının askıya alınması kararının uzatıldığını açıkladı. Lübnan sınırı yakınlarında savaş kalıntılarının patlaması sonucu bir İsrailli hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da seçimlerin yapılacağı gün saldırıları durdurmaya hazır olduğunu açıkladı. Beyaz Saray, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Rus petrol rafinerlerine yönelik saldırılar nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye öfkeli olduğunu açıkladı. Cibuti açıklarında bir teknenin batması sonucu 109 kişi hayatını kaybetti, 116 kişi ise kayıp oldu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فيم الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يعلن إطلاق مشروع مليون قطعة أرض سكنية ووضع الحجر الأساس للمشروع في محافظة نينوى. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يعلن عن خطة الحكومة لإطلاق مشروع مليون مزرعة في عموم العراق. الزيدي يؤكد أن الحكومة ملتزمة بضبط أسعار الصرف للعملة الأجنبية ومنع المضاربة ووقف النزيف الاقتصادي المتمثل بفوارق أسعار الصرف الذي كان المضاربون يحققون أرباحا منه. رئيس الوزراء يوجه بعقد جلسة لمجلس الوزراء في محافظة نينوى قريبا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن إطلاق التقديم على تخصص الطاقة النووية في الجامعة التقنية الوسطى. وزير الكهرباء علي سعد وهيب يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك لدعم أمن الطاقة واستدامتها. وزير الاتصالات مصطفى سند يبحث مع شركات عراقية آليات تنفيذ عدد من التطبيقات المحلية. مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق توم باراك يعلن الانتقال بالعلاقات العراقية الأمريكية من الأمن إلى الاقتصاد. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري يعقد اجتماعا أمنيا لمناقشة انتشار القطاعات وانفتاحها ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات كركوك. هيئة النزاهة تعلن ضبط 4 موظفين في مديرية البلديات ودائرة التنفيذ ببغداد متلبسين بالرشوة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد الوصول إلى الغذاء الآمن عنصر أساسي في أمن تركيا القومي. وزير الطاقة التركي ألبارسلان بايراقدار يناقش مشروع ربط كهربائي بين تركيا والسعودية والأردن وسوريا. إيران تعلن أن تبادل الرسائل في المحادثات غير المباشرة الجارية مع الولايات المتحدة مستمر بوساطة باكستان وقطر. الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن تمديد تعليق العملية في مطار الملك خالد بالرياض غدا قصف حوثي خلف ضحايا وأضرارا مادية. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM بعد فريكانسمس 89.9.

Küçük bir çocuk gibi güvendim. Bir sözüne, gözlerine yenildim. Sen kaderim bildin ama...

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

0: Günaydın, günaydın, günaydın Türkmeneli. Merve ile Günaydın programı başlıyor. Bugün nostaljik bir şarkı vardı aklımda. Çok sevdiğim bir Emrah şarkısı. Candan Sevmeli. Bununla açılış yapayım dedim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kocaman bir merhaba.
1: Severse bir defa sever. Neyi var neyi yok.
0: Nerede olursanız olun.
1: Bir gönül değil ki.
0: Kerkük, Erbil, Musul, Telafer, Mendeli, Bağdat, Basra veya dünyanın öbür ucunda. Gününüz güzel, keyfiniz yerinde olsun.

sırada yine güzel bir şarkı var. Ben böyle hazır şarkıları karıştırırken çok güzel sevdiğim iki şarkıya denk geldim. Hemen dedim ki bir farklılık olsun, programımızı böyle açalım.

Efendim ne diyoruz? Yeni bir gün, yeni bir umut, yeni bir başlangıç. Dün ne yaşandıysa yaşandı. Bugün yepyeni bir sayfa açıyoruz. O yüzden yüzümüzden tebessüm, içimizden güzel bir enerji olsun. Çünkü hayat dediğin şey

bazen bir gülümsemeyle, bazen de güzel bir şarkıyla güzelleşir. O yüzden enerji dolu bir sabaha hoş geldiniz.

İlk mesajımız Altın Köprü'den gelmiş. Sabah khair, ben Altın Köprü'den. Demiş ki restoran Abu Ali. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ali babası. Evet, programımızın devamlı arkadaşlarından Ömer gelmiş. Hoş geldin Ömer, demiş ki günaydınlar, nasılsın? Çok iyiyim, sen nasılsın? İnşallah sen de iyisindir. Sefalar getirdin Ömer. Evet, bugün güzel şarkılar her gün olduğu gibi var. Ama bugün değişiklik var efendim. Bugün dedim ki şöyle, o gün İntizar'ın sesinden bir şarkı çalmıştım. Çok beğenmişsiniz. Onu bir size özel vereyim ben. 0770 131 34 61 numarasıyla bize telefon edebilir. WhatsApp'tan mesajlarınızı iletebilir. O kadar içten canım. Kısacası güne bizimle başlayabilirsiniz. Ben hazırım, mikrofon başında yerimi aldım. Peki siz hazır mısınız? Çaylar demlendi mi? Kahveler hazır mı? Yolda olanlar, direksiyon başında, işinin başına geçenler, kolay gelsin. Evde güne başlayanlar, gününüz bereketli olsun. Hadi bakalım. Salı sabahını birlikte güzelleştirelim. Ben Merve Kalay'ı. Benim canım dinleyicilerim, herkese günaydınlar. Burası Türkmen FM, burası Türkmen Elinin Sesi. Hadi gel orada. Ve karşınızda Merve ile günaydın. Yana yana gel. Özel bir şarkı benden size gelsin. Orada.

Evet efendim, sırada güzel bir Tarkan şarkısı var. Bakalım beğenecek misiniz? Sonrasında şöyle bir günün sorusunu sizlere sorayım. Ne dersiniz? Ömer bizden bir şarkı istemiş. Hay hay Ömer. Elbette vereceğim ama bir iki dakika müsaade edersen. Bir konularla giriş yapayım. Hepsini vereceğim seve seve.

Evet, bu güzel şarkıyla programımıza açılışı yaptık. Bugün programımızın soru bölümünde ne var? Bugün sizlere şunu soruyorum. Geçmişe gitme şansımız olsaydı, yani geçmişten bir güne gitme şansımız olsaydı, hangi ana giderdiniz? Örneğin ben mesela diyorum 1980'e gitmek isterdim. Şu güne, şu tarihe. Nedeni de şu. Bugünkü sorumuz böyle. Bütün fotoğraf 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Gece.

Bugün çok güzel konular hazırladım. Tabii ki çok güzel şarkılar hazırladım. Ama bugünkü konularımız çok güzel. Böyle biliyor musunuz nasıl? Kısa, net ve değişik. Böyle hepimizin merak ettiği, çoğu zaman dikkat etmediği birçok konu.

Güzel şarkımızın ardından ilk istek şarkımızı verelim. Ömer kardeşimizi daha fazla bekletmeyelim. Blok 3'ten değişemezsin yazılmışsa.

Evet efendim, ilk istek şarkımızı dinledikten sonra hemen mesajlara göz atalım. Ama önce şöyle başka şarkılar dinleyelim ya, hareketlenelim biraz. Günaydın dedik, enerji doluyuz dedik. Evet, kim mesaj atmış? Ali Köprülü, herkese merhaba, iyi günler dilerim. Abla, sorunun cevabı 2009'a gitmek isterdim. Kardeşim işe gitmesini hiç bitmemesi için engellerdim. Çünkü bir iş kazası yaşadı ve hayatını kaybetti. Başın sağ olsun kardeşim. Kalanlara uzun ömürler dileriz. Evet, bugünkü sorumuz belki de sizlerden duygusal yanıtlar gelecek, bilmiyorum. Ömer kardeşimiz de demiş ki, vallahi eski sevdiğimi ilk gördüğüm ana gitmek isterdim. Evet, bugünkü sorumuz, ben eğer geçmişe gitme şansınız olsaydı, ben şu tarihe şu ana giderdim. Bu çok yaygın bir soru. Bunu Instagram'da gördüm. Mesela sormuşlardı sorunun altına. İşte bir arkadaşımız çok komik bir şey yazmıştı. Paranın keşfedildiği ana gitmek isterdim ve engellerdim. Komik cevaplar da çok vardı. O diyordu işte, annemi babamı görmek için geçmişte şu ana gitmek isterdim. Böyle bir şansım olsaydı. Ya da keşif olduğunda, bir önemli bir keşif olduğunda dünya üzerinde, o ana gitmek isterdim, izlemek isterdim. Birçok cevap gördüm. Dedim ki ben de dinleyicilerimle neden böyle bir cevabı paylaşmayayım? Yani böyle bir soruyu paylaşmayayım. Onların cevaplarını da hem alayım hem diğer dinleyicilerimizle paylaşalım. Hoşuma gitti. İnşallah siz de bu soruyu beğenmişsinizdir. Tekrardan hepinize günaydın diyoruz. Enerjimizi topluyoruz.

araçlarında, evlerinde, dükkanlarında, iş yerlerinde. Bizleri dinleyenler, ben şu anda bir takside, bir otobüste yolcuyum ama yine sizi dinliyorum diyorsanız mesaj gönderin bakalım, neredesiniz? Ben dükkandayım, bugün dükkanımı açtım, çırağımla, arkadaşlarımla dinliyoruz sizi diyorsanız efendim siz de hoş geldiniz. Ben yurt dışından dinliyorum, Fransa'dan, Almanya'dan, İsveçre'den, Danimarka'dan. Tabii ki Türkiye'den demiyorum bile, o kadar çok var ki. Sizleri dinliyorum diyorsanız siz de hoş geldiniz. Güzelim Kerkük'ten sizlere sesleniyorum. Bak bu aralar, daha da kanmam basit o numaralar. Seni unuttum, kapandı yaralar. Özlersen arama. Evet, kış özünü göstermeye başladı. Bak bu aralar, daha da kanmam basit o numaralar. Vallahi bu vaxtları hiç sevmirəm. Bilmirəm ne girəğin. Yani kalın girinsən sıcağı olur, yazıq girsən sağğı olur. Yani en belirsiz mevsimlerden bir tanesini yaşıyoruz yine. Bir ilkbahar, bir sonbahar. Beni unuttuğunu söylerdin ya. Sabah evden çıkıyorsun, böyle bir serinlik hissedirsen, desen sağğım oğlum. Dönende gün orta ya da akşam eve dönende tam tersi olur, çok sıcak olur. Ama bu yıl ben gelirken eşimle konuşuyordum, böyle hissettim. Sanki bu yıl biraz böyle kışın gelişi uzadı adeta. Yani hava çok sıcaktı. Ya da ben Erbil'de yaşırdım, yeni Kerkük'e geldiğim için. Kerkük'te zaten belaydı, ben fark etmemişiydim. Bilmiyorum, lütfen yazın bana. Her il beladı.

şimdi türkülerle. Günümüzü devam ettireceğiz. Peki WhatsApp'ta şu anda olan arkadaşlarımıza soralım. Ömer, bize nereden yazıyorsun? Ali babası dedi ki ben Altınköprü'den yazıyorum. Ali sen nereden yazıyorsun peki? Hadi 0770 131 34 61 numarasıyla telefonlarınızı bekliyorum. Bize ulaşın.

Şimdi Koray Avcı'dan bir şarkı hazırladım. Akustik bir şarkı. Bakalım beğenecek misiniz? Böyle hani bazı şarkılar vardır ya, sabaha çok iyi gider. Birçoğunuz şimdi duygusal şarkı bekliyor. Hava bulutlu diye Kerkük'te. Ama biraz enerjimizi toplayalım. Söz...

bir mesaj daha geldi. Hemen göz atalım. Günaydın, ben Tekin Köprülü. Saygı selamlarım herkese. Hoş geldin, selamlar getirdin Tekin. Öncelikle sana ve bütün köprü halkına da bizler de selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Demiş ki Burhan Çeçen'den güzel bir türkü armağan olsun size ve bütün Türkmeneli'ye. Hemen hazırladım. Bizden de sana armağan olsun o zaman ve bütün köprüde bizleri dinleyen dinleyicilerimize. Terk edelim mavilim, mavilim. Evet efendim, şu anda Altın Köprü'nün hele de böyle nasıl derler bir o eşsiz suyu var ya. Atmosferi bambaşka ya. Evet, bugünkü sorumuzu hazedirem bir daha yada uzasalım. Bugün şöyle bir soru sordum. Eğer eski bir geçmişe dönmek isteseydiniz, geçmişe dönme fırsatınız olsaydı, böyle bir şansınız. Ben bugüne dönerdim, o ana dönerdim. Çünkü bu var idi, bunu tekrar yaşamak isterdim. Dediğiniz bir an var mı?

Evet efendim, tekrar sorumuzu sorayım. Şimdi sizleri biraz geçmişe götüreceğim. Hani bazen bir fotoğraf görüyoruz, bir şarkı duyuyoruz ya, bir anda aklımıza keşke o güne gitseydik sözü geliyor. Peki bir fırsat verilseydi, geçmişte yaşadığınız bir ana yeniden dönebilseydiniz, hangi ana dönmek isterdiniz?

Burhan Çeşen'in sesinden Gönül İster Yari, He Gönül He şarkısını dinledikten sonra şimdi bir Ebru Yaman dinleyelim. Şöyle bir hava durumuna bakmak istiyorum izninizle. Bakalım bugün havalar nasıl olacak? Başkent Bağdat çok bulutlu ve 29 derece, Kerkük bulutlu ve 26 derece, Erbil bulutlu ve 24 derece, Musul bulutlu ve 23 derece, Basra çoğunlukla güneşli ve 33 derece, Selahattin vilayeti çok bulutlu ve 27 derece, Tel Afar bulutlu ve 22 derece.

0770 131 34 61 numarasıyla bizlere telefon edebilirsiniz. Arayın, konuşalım. Sizin isteğiniz üzerine güzel şarkıları birlikte dinleyelim. Ve de size soru sorayım, siz de yanıtlayın.

O zaman sırada Ercan Şahap'tan güzel bir mani hazır etmiş idim. İstirsavzu onu dinleyelim. Fransa'dan bizleri sürekli takip eden ve bizlere sürekli yazan birkaç takipçimiz var. Yoğunlukta olan, böyle yoğunlukta bütün programlarımıza hemen hemen yazan. Şu anda eğer bizleri dinliyorlarsa onlara armağan olsun.

Zeynep günaydın yazmış. Hoş geldin Zeynep, sefalar getirdin. Abla sorunun cevabı, ben düne dönmek istiyorum. O kadar yakın bir tarihe mi? Sen bu halıma. Dün çok güzel bir gün geçirdik ailemizle. Ben mümkünse tekrar düne dönmek istiyorum. Olur, güzel cevap. Bugünün sorusu şu: geçmişte bir ana dönmek isterseniz o an hangisi olur? Haydi, mikrofonumuz size açık. Şimdi arayabilir, WhatsApp üzerinden mesaj gönderebilir ya da Facebook'tan yorumlarınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bakalım bugün hep birlikte hangi hatıralara yolculuk yapacağız?

Bu arada ben size başka bir soru sorayım. Bugünlerde hangi dizilere bakıyorsunuz? Cevap vereyim bakalım. Son günlerde ben bu dizilere çok bakıyorum. Bu dizi yeni çıkmış, seviyorum dediğiniz diziler hangisi? Yazın, merak ediyorum. 0770 131 34 61.

0: de ben size şarkının hikayesinden biraz bahsedeyim eğer isterseniz. Bugün Allı Turdan efendim şarkısını hazırladım sizler için. Bakalım beğenecek misiniz? Ben de böyle yavaş yavaş hikayesini anlatacağım. Ama hikayesini anlatırken şunu söylemek istiyorum. Tabii ki ben de sizler gibi internet üzerinden birçok şey araştırıyorum. Tabii ki kaynaklara bakıyorum. Ama yine de ara sıra farklılık gösterebiliyor hikayeler. Evet, Allı Turnam türküsünün hikayesinden önce durun, bir telefon bağlantımız var. Alalım bir. Alo diyelim arkadaşımıza. Güneş babasına.
1: Alo.
0: Günaydınlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Güneş babası.
1: Hoş bulduk. Sefalar bulduk.
0: Necasız?
1: İyi yayınlar. Allah razı olsun. Sizler necasız?
0: Elhamdülillah. Sözde işte iyi olduk. Bala kız necadı?
1: 100.000 kere hamd olsun. Eller uzun öpürün.
0: Ömrü uzun olsun. Ha, iyi olsun ya Rabbi.
1: Ercümeyin sağ olasın.
0: Emre Lağım buyurun.
1: Ferdi'den bir şarkı istedim sizden.
0: Seve seve. Hangi şarkısı olsun?
1: Fark etmez. Yeter ki Ferdi olsun.
0: Tamam. Bugün Güneş babası bir sorun var idi. Haz edirem sana da sorum özüne. İzin verirse.
1: Buyurun.
0: Güneş babası dedim, eğer geçmişte bir ana dönmek şansımız olsaydı hangi ana dönerdiniz? Eğer bir ana dönme fırsatı olsaydı naksı vakta dönerdiniz?
1: Çok güzel bir sordu bu. Naksı zamana dönmek isterdim.
0: Hı-hı.
1: Uşaklık zamanıma dönmek isterdim. Çünkü koca evinde kalardık.
0: Evet.
1: Mısırla da. Tatil zamanı 3 ay otlanı.
0: Hı hı.
1: Oğlan, kız, ata kızı, dayı, oğlu, hepimiz, amma uşağı bir yerde yaşardık.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: O zamana dönmek isterdim. Çünkü indi o vakitler kalmadı yani.
0: Maalesef, maalesef, maalesef. Ne güzel.
1: O zamanlar çok bir şeylerdi. Mehmet yani çok anısı var bizde.
0: Hı hı, haklısın, ne güzel, ne güzel dedi. Teşekkür ederim Güneş babası, sağ olasın.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Allah'a emanet ol, manevi de hazır edirem başım gözümüz ayna. Evet efendim, bu arada bir telefon bağlantımız daha vardı, kaçırdım onu. Biraz sonra arkadaşımız inşallah tekrardan telefon eder. Şimdi biz türkümüzü, tam diyecektim, telefon etti. Alo.
2: Alo.
0: Alo.
2: Merhabalar.
0: Merhabalar, günaydın, hoş geldin. Biz biraz radyonun seslendirse çok memnun olan Yano'dan. Çok iyiydi. Ali var olsun.
2: Soru bugün çok güzel bir soru sorup sen.
0: Teşekkür ederim. Ben de sana sorum tekrardan.
2: Ben de valla yani 70'lere katma bilmem yani. Ben 82 doğumluyum.
0: Evet.
2: O zamana dönseydik bir şey hoş idi.
0: Hı-hı.
2: Memlekette Türkmen çok iyiydi.
0: O ana, çok iyiydi. O ana dönmek isterdim desem.
2: O zaman olsaydı bir şey isterdik fakat. Memlekette Türkmen milleti çok iyidir. Yabancı yok iyiydi o vakit.
0: Teşekkür.
2: Ben bu hatır için o gün verirsiniz.
0: O ana. Affedersen.
2: Maalesef çok yanlışlık olsun memleketimizde. Bu güzel memleketimizde. Bu güzel Türkmen şehrinde yabancılar çok çok olmuş. Yani her acıdırsan öz dilinden az tapırsan. Öz milletinden çok az tapırsan. Ya da pazarından olsun. Yine hükümet dairelerinden olsun.
0: Herkesin görüşüne tabii ki saygı duyuyoruz. Peki, istediği bir mani var?
2: Vallahi bir Türkmen şarkısı olsun, o yüzden kurda görelim.
0: Başım gözümüz arna.
2: Ehde olsun.
0: Başım gözümüz arna. Emredesen hemen hazır ederim. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Evet efendim, telefon bağlantılarımızı almaya devam edeceğiz. Eğer siz de ben de telefon etmek istiyorum, soruyu yanıtlamak ya da bir mani eşitmek istiremdir sağız, belki direm efendim telefonlarımızı. Bugün sizlere Zara'dan Allı Turnam şarkısını hazır ettim.
3: Kız gülüm gülüm.
0: Ve bir hikayesi var. Kısaca Hazedrem sizlerle hikayesini paylaşım efendim. Bir zamanlar sevdiği kızla kavuşamayan bir delikanlı varmış. Delikanlı sevdiği kızdan ayrı düşmüş. Araya yollar girmiş, uzaklık girmiş, günler geçmiş ama delikanlının aklında hep sevdiği kız varmış. Bir gün gökyüzünden turnaların geçtiğini görmüş. Efendim, cevap vereyim, bekletmeyeyim. Alo diyeyim, alo.
4: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Yusuf Babas, hoş geldin sen.
4: Hoş gördük, Allah razı olsun
0: sizden. Necesen, inşallah iyisin.
4: Ederim, Allah razı olsun sizden.
0: Yusuf Babas.
4: Günün konusu çok güzel.
0: Begendim, gölüye göreydi, ne mutlu bana.
4: Çok güzel.
0: Ben de sana sorayım Yusuf Babası, nasıl vakte gitmek isterdim?
4: 70'lere.
0: 70'lere.
4: 70'ler çok güzeldi.
0: O zaman çok güzeldi.
4: Cihay Tursaydı o muhafaza yanda. Ağaç halinden, yeşillik halinden kalahanı görmezdi. Şimdi muhafaza cephesinde
0: evet.
4: Kalahanın çözümünü görürsen.
0: Desen ki o zaman o kadar yeşillik idi, çevre o kadar güzeldi. O yüzden...
4: Bihayt kuşlar çok etmezdi çarşıda.
0: Ne güzel.
4: Kuşlar yatardı ağaçta. Şimdi bakırsan kapkırı kalanın çözgünü görürsen.
0: Ne güzel anlattı.
4: Ne çok güzel. Güzeldi o vakit çarşı. Çok güzeldi çok.
0: Ne güzel anlattı.
4: Valla çok güzeldi. Bir güzel şarkı da olsa Zahra'dan.
0: Zahra'dan indi verirəm. Ama istirsa bir gayr mani verim senin için. Emre edesen.
4: Ya sen bildin. Sen bildin o tamam.
0: Tamam. O zaman bu manisi hem sen armağan olsan biraz sonra sana bir mani verirəm. Başım gözümüz aynı.
4: Başım. Bunu da çarpsın.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Olur mu öyle şey? Buyurun lütfen.
4: Allah'a emanet
0: olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Evet efendim, sizlerin telefonu elbette ki daha önce geliyor. Sizler yeter ki telefon edin. Sesinizi duyurmak isteyin, bu bizim görevimiz. Şimdi Allı Turnam hikayesini şöyle bir toparlayalım. Dedik ki bir zamanlar sevdiği kızla kavuşamayan bir delikanlı varmış. Delikanlı sevdiği kızdan ayrı düşmüş. Araya yollar girmiş, uzaklıklar girmiş. Günler geçmiş ama delikanlının aklı hep sevdiği kızda kalmış. Bir gün gökyüzünde turnaların geçtiğini görmüş. Turnaların uzak diyarlara uçtuğunu, uzun yıllar aştığını biliyormuş. İçinden keşke ben de bu turnalarla gidebilsem, sevdiğime kavuşabilsem diye geçirmiş. Sonra bir turnaya seslenir gibi sevdiğine söyleyemediği sözleri dile getirmeye başlamış. Ondan sevdiğine haber götürmesini, kendisini unutmadığını söylemesini istemiş. İşte böylece turna delikanlının gözünde yalnızca bir kuş değil, sevdiğine ulaşmanın umudu olmuş.

0: 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizleri arayabilir. WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp'tan güzel bir mesaj gelmiş. Ferdi Kerküklü demiş ki, günaydın, bu şarkıyı size ve sevgili eşime armağan ediyorum. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş. Bes hangi şarkısıydı? Yazarsan çok sevinirim. Benden de Şadan'a, Güneş'e, Masal'a, Murat'a vesaireye gelsin.
1: Sarılıp öptü beni, etmişti aşk yemini. Görmedim böylesini, yaktı beni. Sarılıp öptü beni, etmişti aşk yemini.
0: Tamam, hemen hazırlayacağım. Böylesini.

0: beni.
1: Efendim, Ferdi Baba olmazsa olmuyor listemizde. İllaki Ferdi Baba dinliyoruz. İsteyen arkadaşımızın ağzına sağlık. Türkmence bir mani istenmiş idiniz. Ben de böyle kimsenin gölü kırılmasın dedim. Hemen hazır ettim. Başım gözüm üzerine.

Evet efendim, bu güzel maninin ardından kaldığımız yerden devam eden bir iki güzel mani daha hazır etmişim. Ama şöyle bir istekler gitsin, isteklerden sonra hepsini bir bir uzun uzun eşleyeceğiz. Şimdi her zaman Yusuf babası bizlerden Benim Hayatım şarkısını Zara'dan istiyor. Ben de Zara'dan verdiğim için başka bir sanatçıdan vermek istedim özüne. İnşallah gövlüne göre olur. Sonrasında bir Müslüm Baba isteğimiz var. Sonrasında bir Özcan Deniz.

İmparatorun Sesinden Benim Hayatım. Birçok şarkısı var ama bazı şarkılar çok özel, çok isteniliyor. Evet, bugünkü sorumuzu tekrar etmek istiyorum izninizle. Size bir fırsat verilseydi, geçmişte yaşadığınız bir ana dönebilseydiniz hangi an olurdu? Mesela bir resme bakıyorsunuz eski albümlerden. Dedenizin, anneannenizin, babaannenizin ya da daha büyüklerinizin keşke ben de o ana dönebilseydim ya, o an ne güzelmiş dediğiniz. Veya ben şu güne dönmek istiyorum çünkü şu günde şu vardı, çok güzeldi dediğiniz bir an var mı? Hazretim, bugün biraz geçmişe gidiyorsun, kadim zamana diyorsun, gidiyorsun ve hangi anı çok severiz? O anı birbirimizle paylaşalım.

0: Evet efendim, mikrofonumuz sizlere, açık sorunun yanıtını sizlerden bekliyorum.
1: Sevdum idum.

0: Seni hiç terk etmeyeceğimi söylesem. Beni sevebilir misin?
1: Efendim, bu şarkıyı bizlerden, Özcan Deniz'den Sen Yarım İdün şarkısını armağan etmek istiyorum. Sevgili eşime ve sizlere ve anneme dedi Ali Köprülü. Ben de hazırladım. Sırada efendim Müslüm Baba'dan bir şarkı var. Bunun hemen ardından onu da birlikte dinleyeceğiz.

0770 131 34 61 telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi her daim iletebilirsiniz. Hattımız her zaman açık sizler için. Şimdi Müslüm Baba'dan Meselem şarkısı var. Efendim, radyolarını yeni açanlar mutlaka aranızda vardır. Aramıza yeni katılanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize, gönlümüze. Şu anda arabaya yeni bindim ya da şu anda radyoyu açabildim ya da siteyi şu anda açabildim. Neler kaçırdım diyorsanız, sadece günün sorusunu kaçırdınız. Günün sorusu şöyleydi. Geçmişte bir ana dönmek isteseydiniz, o an hangi an olurdu? Cevaplarınızı merakla bekliyorum.

Evet, sorulara nasıl cevaplar geldi? 1970'e dönmek istiyoruz diyenler oldu. Çocukluğuma dönmek istiyorum çünkü uşağıydık. Atam kızları, dayım kızları, dayım oğlanları, atam oğlanları. Ailenin bütün uşağları yığışardık 3 ay tatilde. Güzel zaman geçirerdik diyenler oldu. Ondan sonra ben düne dönmek istiyorum diyenler oldu. Ben 1980'lere dönmek istiyorum diyenler oldu. Bakalım siz hangi ana dönmek istiyorsunuz?

0: düşte bine.
1: Şimdi efendim güzel bir mani hazır ettim. Biraz böyle modumuzu değiştirelim artık, değil mi? Yeter böyle. Hareketlenelim artık biraz. Özümüze dönelim. Mehmet Özbek, Abdurrahman Kızılay. Sizler için 90.1 frekansında. Türkmen FM dinleyicileri için güzellerden üç güzel manisini seslendirecekler.

0: sürpriz.
1: Efendim, bir arkadaşımız bir ses yollamış. Çok teşekkür ederiz gülüş ve düşünceleri için. Diyor ki sabahtan bu damar şarkılar çok güzeldi. Radyonuzu dinlemek çok güzel. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz efendim. Sabahları ne kadar damar şarkılardan uzak durmaya çalışsam da yine de sizlerin isteği damar şarkılar oluyor. Şimdi yaz günü yine azdı, kış geldikçe bu artıyor. Bakalım ilerleyen günlerde, yağmurlu günlerde ne gibi bir liste bizi bekleyecek? Ama güzel mi? Evet, güzel. Sizinle zaman geçirmek, isteklerinizi dinlemek, sesinizi duymak, mesajlarınızı okumak. Bir tek işi anlaşamadığımız konu. Ben diyorum ki güne boş verin derdi tasayı, hareketli başlayalım. Siz diyorsunuz ki illa dertlenelim. Sizinle benim anlaşamadığımız tek konu bu. Olsun, canımız sağ olsun ya. Efendim, başkent Bağdat'tan Ambar Basra'dan bizleri dinleyen birçok dinleyicimiz var. Sizlere de hürmetlerimizi iletelim. Şimdi kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum izninizle. Merve Hanım, şu soruyu çok alıyoruz. Merve Hanım, ben genellikle site üzerinden dinliyorum. Irak içerisinde yaşıyorum. Sizi hangi frekanstan dinleyebilirim? Efendim, Kerkük frekansımız 90.1. Musul 92.3. Selahattin 90.1. Başkent Bağdat 89.9. Kifri 92.3, Altınköprü 92.1, Telafer 92.3.

Efendim bakayım, güzel bir mesaj geldi. Konularımızı böyle bir sıralayayım dedim. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Yine her günkü gibi sizin sesinizle sabahladık. Herkese günaydın.

Evet, bir küçük bir uyarıda bulunmuş. Öyle mi? Şu anda tam dediğin frekanstan mı dinliyorsun beni? Bu arada hoş geldin. İsmini de yazarsan memnun olurum. Sefalar getirdin. Çok teşekkür ederim.

Şimdi bugünkü konularımızda çok sevdiğim bir bölüm var. Bugün dedim ya sizlere güzel konular hazırladım. Bakın uzmanlar küçük böyle bilgilerde bulunmuş. Diyorlar ki eğer yorgun hissediyorsanız o zaman ihtiyacın olan potasyum. Yatmadan önce bir adet muz tüketebilirsen bu senin için çok iyi olur. Bir de diyor ki eğer uyuyamıyorsan yani uyumak istiyorsun ama uyuyamıyorsun o zaman magnezyumun az sende. Bu yüzden kabak çekirdeği yemelisin. Diyor ki eğer düşük enerjin varsa o zaman demire ihtiyacın var. Bu yüzden biraz kuru üzüm yemeyi deneyebilirsin. Eğer zayıf hissediyorsan o zaman çinkoya ihtiyacın var. Bu yüzden bitter çikolata bol bol tüketmelisin. Eğer sürekli hiçbir şey yokken bile... Üzgünüm eğer diyorsanız ben bugün üzgünüm hiçbir şey yok ama üzgünüm üzgün hissediyorsanız daha doğrusu D vitaminine ihtiyacınız varmış. Bu yüzden bol bol dışarı çıkın ve güneş alın diyor uzmanlar. Ve en önemlisi de eğer başın ağrıyorsa vücudun susuz kalmış olabilir. Bugünkü bilgiler çok kısa, çok güzeldi. Evet, ben de o yüzden sana sordum. Biliyorum, elbette eminsin. İsmini de yazsaydın keşke ya. Sadece emin olmak istedim. Dedim ki, 90.1 frekansından mı dinliyorsun yani? Hatta düzelteyim. Demiş ki, isterseniz buyurun köprüde misafirim olun, birlikte test edelim. Ay canım, sana inanıyoruz tabii ki. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir bilgi verdin bana. Çok teşekkürler. Hoş geldin bu arada. Sen de gel Kerkük'te misafirimiz ol. Bizim en güzel özelliklerimizden biri efendim. Türkmenlerin en güzel böyle özelliklerinden biri nedir? Misafir ağırlama. Ne kadar güzel adetlerimiz var değil mi? Çok teşekkür ederiz. Evet bugün programı birazcık erken bitireceğim. Bir 20 dakika öncesinden bitireceğim. O yüzden telefonlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım 0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz.

zevkine. Burçlar konu olunca hepiniz bir merak ediyorsunuz. Bugün burçlarla ilgili biliyor musunuz ne hazırladım? Burçların genetiklerine göre hastalıkları nelerdir? Herkes iyi dinlesin. Kendi burcumu doğru mu değil mi bakalım. Benimki doğru çıktı açıkçası. Para vermem. Kalbini bileyim, yaklaş bana meleğim. Eğer gözün kaldıysa nedenini bileyim. Sakın beni arama, hiçbir yere varamam. Biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Şimdi bugün

sizlerle biraz geçmişe gideceğiz dedim. Hani bazen bir fotoğraf görürüz, eski bir şarkı duyarız ya, bir an gelir aklımıza, bir anda kendimizi yıllar öncesinde buluruz. Size böyle bir fırsat verilseydi, geçmişte hangi ana dönerdiniz? Yazın bakalım, bekliyorum. Bu arada Altınköprü'den bize yazan arkadaşlarımıza sorayım. Hava şu anda nasıl orada? Yazarsanız çok mutlu olurum.

0: Güzel bir şarkıydı. Şimdi sırada daha güzel bir şarkı var efendim. Sibel Can'dan. Musul'dan merhabalar Merve Hanım. Ben Muhammed. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı size ve bütün dinleyicilere armağan olsun. Sorunuzun cevabını şöyle yanıtlamak istiyorum. 1994'e dönmek isterdim. Çünkü o zaman küçüktüm ve babam yanımdaydı. Çok teşekkür ederim. Arkadaşımız bütün sorulara yanıt veriyorsun. Adını yaz bak, merak ettim. Kullanıcı ismin adın olabilir mi acaba? Biraz bulutlu, biraz hafif yağışlı, biraz
1: severim.
0: Hoş, biraz da mayhoş. Bir hava durumu bu kadar tatlı anlatılabilirdi. Teşekkür ederim. Oo, Murat gelmiş. Günaydın Merve Hanım, iyi yayınlar. İyi sabahlar, güzel yayınlar. Hoş geldin Murat. Gedika nerelerdeydin? Sormayacağım, dün yanıtını verdim bunu.

Şimdi bir mani hazır edin. Mesaj, telefon gelirken. Biraz sonra burçlarımıza başlayacağım yavaş yavaş geçmeye. Dediğim gibi bugün biraz programı birazcık erken bitireceğim. O yüzden güzel bir iki mani hazır edin.

güzel bir mani hazır ettim. İnşallah beğenirsiniz. Efendim, bugün burçlarımız dedik ki, burçların genetiklerine göre hastalıkları nelerdir?

hareketli olsun diyecektim ama biliyorum ki Murat böyle duygusal şarkılar seviyor. O yüzden bir duygusal şarkı hazırlayacağım. İnşallah beğenir.

0770 131 34 61 telefon numarasıyla cevaplarınızı verebilir. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Ya da şöyle yapalım. Yarın bu konuyu konuşalım. Dediğiniz, aklınızda bir konu varsa buyurun efendim.

O zaman güzel bir şarkı hazırladım. Hakan Altun'dan Gelin Olmuş Gidiyorsun şarkısını. Tabii ki bir Cengiz Kurtoğlu klasiğidir.

Evet efendim, bu güzel şarkının ardından kaldığımız yerden devam edelim. Bir istek şarkımız var. Kimin sesinden? Müzeyyen Sener'in sesinden. Benzemez kimse sana.

Evet efendim, bu güzel şarkının ardından bir isteğimiz daha vardı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Günaydın, nasılsınız demiş. Biz çok iyiyiz. İnşallah sen de iyisin. Erkan Reşit'ten bir şarkı rica ediyorum. Bu şarkıyı Türkmen FM ekibine, aileme, sevdiklerime, tüm dinleyicilerime ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese selam saygılarımı sunuyorum. Harika bir gün geçirin. Kardeşiniz Ersan Sorani. Baştan gözlerine hoş gelipsen, emredesen hemen hazır ettim.

Evet efendim, Ersan Sorani'nin isteği üzerine bu güzel şarkıyı Erkan Reşit'ten dinlemiş olduk. Şimdi ne yapalım? Burçlar konusuna göz atmaya başlayalım. Süremize bakıyorum. Ancak yetecek gibi. Ama şarkımız bir bitsin.

Evet efendim, sırada çok güzel bir şarkı var. İlk verdiğim gün size dedim ya, çok isteyeceksiniz. Çok çalacağız bu şarkıyı diye. Boşuna dememişim. Tan ve Baha'dan Kutupta Yaz Gibi Özledim Seni. Bu şarkımız da bitsin. İsteklere geçeceğim, merak etmeyin.

Evet efendim, güzel şarkımızın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Bugün dedik ki burçlar ve hastalıklar. Şimdi bir şarkımızı değiştirelim. Bu şarkıyla pek olmuyor.

Evet efendim, şimdi güzel bir şarkı hazırladım. Onunla birazcık meşgul oldum, kusura bakmayın. Burçlar ve hastalıklar. Koç burcunun bakalım hastalık deyince burçlarında neye yer alıyormuş? Burcunda pardon neye yer alıyormuş? Diyor ki Koç burcu migren, baş ağrıları, ve sinüzit problemleriyle çok mücadele eder. Boğa burcuna geçelim. Boğa burcu da boğaz hastalıklarıyla çok mücadele eder. Boyun rahatsızlıklarıyla demiş. İkizler burcuna geldiğimizde ise solunum problemleri, sinir sistemi hastalıkları, ellerde karıncalanma.

Şimdi yavaş yavaş diğer burçlara göz atalım. Yengeç burcu mide problemleriyle çok mücadele eder. Özellikle de hazımsızlık çok yaşar. Midesi o yüzden sürekli sorunludur. Doğru mu sevgili yengeçler? Aslan burcu kalp rahatsızlıkları, tansiyon problemleri çok mücadele edermiş. Doğru mu? Başak burcu sindirim sorunları, bağırsak problemleri. Başak burcunun mücadele ettiği en büyük hastalıklardır.

Terazi burcuna geçelim. Böbrek problemleri, bel ağrıları. Diyor ki Terazi burcunun mücadele ettiği en büyük hastalıklar. Akrep burcuna geldiğimizde ise şu başıma böbrek sorunları ve enfeksiyonla hayatı boyunca uğraşırmış diyor. Ne kadar doğru siz karar vereceksiniz. Yay burcuna geçelim. Yay burcu karaciğer problemleri ve baş ağrısıyla mücadele eder sürekli demiş.

Kalan son 3 burcumuza da göz atalım. Kova burcu, varis problemleri, kramplar, dolaşım problemleri. Gerçekten çok ayağıma böyle kramplar girer durduk yere. Benim burcum şahsen doğru. Oğlak burcu da kemik erimesi, diz problemleri demiş. Doğru mu sevgili oğlaklar? Son olarak da balık burcuna göz atalım. Diyor ki balık burcu depresyon ve ayak problemleriyle çok uğraşır. Evet, burçlarımız bugün böyleydi.

Evet efendim, programımızın ilk 1,5 saatini geride bıraktık. Güzel anlar geçirdik. Bugünkü sorumuz, son 10 dakikadayım sizlere söyleyeyim nasıldı. Radyolarını belki de yeni açanlar olmuştur. Bugünkü sorumuz, geçmişte bir ana gitme fırsatınız olsaydı hangi ana giderseniz? Telefonlarınız, mesajlarınız ve birbirinden güzel cevaplarınız geldi. Ama son 1-2 telefonda alabilirim diye düşünüyorum.

Gülben Ergin'in çok sevilen şarkılarından bir tanesiydi. Şimdi Kenan Doğulu'dan güzel bir şarkı hazırladım. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Böyle programı eğlenceli kapatalım ya.

0: gerisi kolay.
1: Efendim, bu güzel şarkıyı dinledikten sonra artık veda zamanım geldi. Telefonlarınız, mektuplarınız, ilginiz, alakanız, fikir ve düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Türkmen FM'de sizlere saat 9'da günaydın diyeceğim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere efendim. Güzel bir şarkı hazırladım ya, Zinet Salih'den. Biliyorum ki beğeneceksiniz. Benden sizlere armağan olarak gelsin. Hoşça kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Yaşamın İçinden programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyenler ve izleyenler. Salı sabahınız hayırlı olsun diyoruz sevgili dinleyenlerimiz ve bu güzel salı günde de yine sizlerle Yaşamın İçinde programımızda buluşuyoruz değerli bizleri izleyen ve dinleyen arkadaşlar. Tabii ki de şu an Facebook sayfamızdan görüntülü olarak bizleri izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Ve programımız her hafta olduğu gibi bu güzel haftada yine güzel bir konuyu ele alıyoruz ve sohbetini yapacağız hep birlikte. Tabii ki de değerli aile danışmanımız Yüksel Terzibaşı ile birlikte yine güzel bir konuyu ele almış. Gerçekten de çok güzel, çok da önemli bir konu. Özellikle de bu yıllarda, bu son zamanlarda göz önünde bulundurmamız ve bu konu hakkında bilgilenmemiz gerçekten de çok önemli. Kız ve anne ilişkisi, kız ve anne arasında olan saygı, sevgi, güven ve anlayışı konuşacağız, sohbet edeceğiz. Ondan öncesi telefon numaramızı hatırlatayım ki sorularımıza başlamadan önce telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilir. Ve Facebook sayfasından da bize mesajlarınızı atabilirsiniz. WhatsApp'tan da aynı şekilde mesajınızı yazıp gönderebiliyorsunuz. Ve şu an bizleri izleyen, dinleyen herkese sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Sağ telaferden medyaya kadar ve yurt dışında bulunan bütün dinleyicilerimize hayırlı günler diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyelim sevgili arkadaşlar. Ve hemen dönelim tabii ki de aile danışmamıza Yüksel Hanım'a. Hoş gelsin Yüksel Hanım. İnşallah iyi sen.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Siz necesiniz?
0: İyi inşallah. Hafta o güzel geçti. Görüşmeyen inşallah.
1: İnşallah. Buradan da günaydınlar tüm dinleyicilere. Ve bizi izleyenler Facebook sayfasına. Umarım bir güzel konu ele aldık. Faydalanırlar.
0: Bence faydalanacaklar. Çünkü İnşallah. Çok önemli, güzel bir konudu. Her zaman dediğim bir konuda anne ve kız ilişkisinin arkadaş olmağı saygı çerçevesinde güzel bir konu seçip siz. Ve hemen bu konuyla ilgili tabii ki de sorularımıza başlayalım. Hazırlamış olduğumuz sorular.
1: Soruya başlamayandan önce bunu anlatmak istedim. Bu hafta için başka bir konu ele almıştım. O da kadın, biraz önce de size açıkladım. Bəli. Yapay zekadan yani iletişim nece kurar, nece yani faydalanır. Ama çok Hatun Kültürel Müessesesi safhasına çok mesajlar geldi. Bəli. Eğer anne yoluyden olsun, eğer kız yoluyden olsun, istediler bu konu üstüne konuşalım. Mesela bir kız yazmıştı bana. Deyir, annem benimle çok kötü davranı koymaz, çabalıyım. Her şey, her kararı özü alıp, benim bir şeyden haberim yoktu. Biri deyir, çok sevir beni, o kadar sevir, az kalıp bir kutu içine koysun, yani böyle mekayet olur bana, bir şey edebilmirim. Çok sıkılmışım hayatımda. Yoksa da bir annadan mesaj geldi, deyir, kızlarıma ben hakim olabilmirim. Ne güzel, ne şekil iletişim kururam bunlardan ama bir sonuç alabilmirim özlerinden. Bunun bu mesajlara göre bu konunu ele aldık. Bu soruları da yazdık, hazırladık bunu. Bugün burada açıklayacağız inşallah.
0: Bu konuyu seçmek o daha da iyi. Kızlar için de anneler için de çok önemli bir konudu. Peki Yüksel Hanım hemen başlayalım konumuza. Çünkü süremiz hani bir saat ya. Biz siz gibi sohbet edendik sevgili dinleyenler.
1: Vakit geçirir.
0: Konu konunu açırır. Yaşamın içinde de bazı olayla aklımıza geldiğinde de sohbet ederiz, konuşuruz. Sizce kızla anne ilişkisi neden diğer iletişimlerden daha çok önemlidir, anlamlı olması lazımdı?
1: Anne güzel bir kucaktı tüm evlatlar için. Kız olsan, oğlan olsan. Bu arada biz yani kızın üstüne konuşacağız. Kız gözün açar açmaz annesinin kucağında. anasının sevgisini alır, tene tene de girer, dünyaya göz açmağıydın hemen. Yani onidan bir bağlantı olar yerde, emzir özün, yani çok yakın olur özüne. Bazı analar var, bu tabii ki yardım eder özüne, yani gelecekte iletişimi kuvvetli olsun, anaydan kızın arasında bağlantı çok kuvvetli ola. Ondan başka bazı analar var, yani doğrudan sevgiden, güvenden, güvenlik ara yerde sağlar, kişinin arasında kız daha yakın olur anaya. Eğer baktıysa dinler özün, güzel şekilde iletişim olur ara yerlerinde. İçinde ne var ne yok oturu anasıyla konuşu. Bir de mecel verir özüne işte reyin desin, kararın versin, yani küçük şeyler ise. Bazı analar da var, yani bir şekilde karşılar kızlarını, hemen bir şey olmağıydan bağırı çağırı. Bu şekil anaydan bir kez iletişim zor ola. Onun için kız detaylı şekilde olduğu sırları, yani bir korku konularda bağlanıptı, onu anlatmaz özüne. Eğer geldiyse biz dediksa iletişim ne şekilde olsun anayla kızın arasında, şerdeki ben ne ihtiyacı var kıza onu veririm. Yok, sevgisini versin. Kucağını açsın
0: özü için. Sevgi her şeyden önemlidir.
1: Dinlensin özün ve anlasın ne istedi. Yoksa da dinlensin özün. Neyi var neyi yok koysun kızıyla olsun yani. Demesin işim var. Bir yemeği yedim, ana neyi var ise konuşmam neyi, otursun işinden vazgeçsin, konuşsun özüyle. Elbet ki görür ana özüne yakın da, öz de yakın olur özüne. Her şeyin anladı
0: özüne. Öz zaten özüne belli olmaz lazım. Her zaman iş diyelim destek olmalar lazım da evlatların, özellikle kız uşakları. Çünkü biz kadınlar diyelim, kızlar diyelim, akıllı değil kalpten hareket ederiz. Daha fazla hanilik.
1: Doğru.
0: Ve anneden de babadan da hanenet bekleriz. Özellikle de annenin sıcaklığı, arkadaşlığı, güler yüzlüğü bizi anlamağın daha fazla ister bekleriz.
1: Bu sevgini anne vermediyse özüne, dışarıda başkasından bekler o sevgini.
0: Birisi her gider.
1: Yanlışlığa gider. Biri bir erkek olsun, özüne biraz üzüne güldüyse, biraz hanenet verdiyse özüne, biraz
0: ona
1: şey
0: aldanır.
1: Ettiyse ona daha yakın ola. O zaman ben iş koyayım. Yani ana iş koysun kızın bu yola geçsin. O kucağı açsın özü için. O sevgini versin özüne. O dostluğu göstersin özüne. Özüne yakın etsin özü.
0: Peki Yüksel Hanım, hani dedik ki anne ilişkisi. Peki anne kız arasındaki arkadaşlığı, anne kurarken mesela bir kızıdan arkadaş oldu. Bir yandan da mesela terbiye vermek de var annenin kıza karşı. Terbiye verirken, arkadaşlık yaparken kızıyla bunun bir etkisi olmadan nece kurabilir? Çünkü bu çok önemlidir. Çünkü etkileyebilir terbiye açısından. Çünkü hani nece mesela biz bir arkadaşıysak başka anlam diyebilmez mesela diyelim. Çünkü arkadaş olduk. Arkadaşlık başka, anne kız ilişkisi başka olur. Doğru. Çünkü bir mesafe olan, arkadaş olan da o mesafe kalmır. Çünkü her şeyi konuşsan utanmadan, çekinmeden, ona bir nece etkisi olur, onu nece yani kur, nece de teraziye koyabilir, dengeleyebilirler.
1: Şerdeki ben kızıma yani arkadaş oldum özüden, karışmayayım daha ne edir ne etmir, aile kurallarından irak olsun yok. Yani hem özüden arkadaş olacağım, hem de yani aynı zamanda terbiyemi aksatmam özünden. Yani gördümse bir şekil yani tasarruf edir, anladıram, açıklarım özüne. Tamam biz arkadaşız. Yani demem anne kızıq biz, yok. Arkadaşıq, kardeşiq, yani bu şekilde birbirimizden bir iletişim kurmak ister. Aynı zamanda da olmaz ondan irak olum. Yani diyerim özüne, bu yanlıştı, bu doğrudu yaptık o. Anladıram özüne.
0: Bəli.
1: Bu çok önemlidir. Yani çoğu diğer arkadaşım edebilmem bir şey edim, o yanlış bir yolu tutuptular. Olmaz olsa da arkadaşlığa tutsun. Sürekli özüden olsun. Baksın bir yanlış şey edir. Yani dediğimiz de ki karışmadıysa özne, ne edirse edir, aramır özne. Elbet ki onda kız öz başına kalı. Yani terbiyesini almır annesinden. Deyir, arkadaşım da aramızda mesafe yoktu. Yok, geri bir hat koysalar ara yerde. Tamam. Otururlar, kalkırlar, çıkırlar, gezirler bir yerde, işlirler bir yerde. O da bir hat olsun ara yerde. Eğri şeylerin gördüyse diyesin, bu düzdü, bu eğridi, bunu yapma. Kırmadan özünü, herkesini geri bir yerde
0: tutsun. Çünkü biz yaşam içinde görüyorum, ben de mesela görüyorum. Anne kızıyla arkadaş olduğu için, yani mezeri yağım terbiyede sürgülük kalıptı. Mesela anneye cevap verir, hele yenge. Ergenlik çağında da özellikle de. Yani baktığımda ne hiç normal güllü arkada gel mesela selaşlar ama terbiye hareketi bizim örf adetlerimiz, terbiyemiz her zaman direkt tamam. Bu zamanı uyarın ama saygı çok önemlidir. Terbiye çok önemlidir. Özellikle de mesela benim indiğimde bir mevkuf oldu yani bu terbiye denildi arkadaşlıkta. Yani ben böyle baktım yani beğenmedim. Ne kadar da yani hanadan bir ailedendiler, muhterem insanlar ama bu arkadaşlık ilişkisi terbiyenin bir kenara attığı için o çok etki gösterdi. Ben beğenmedim açıkçası yani. Necihan diyarım, mezak ettim.
1: İşte ister annayla kızın arasındaki arkadaşlık yani tevcihinden, terbiyesinden irak olmasın. Gerekirse i̇şte bunu... bir arada olsun.
0: Bu çok önemli yani terbiye yani arkadaşlık kurun ha güveninde sağlamın ara yeri uzda biz terbiyeni bir yere atmayın terbiye çok önemli çünkü o size aile uzun kültürünü duruşunuzu her şeyi uşağı uzun terbiyesi yansar.
1: Aile kurallarına göre uysun yani olmaz o kurallardan çıksın dışarıya yani bunlar hepsi önemlidir o aile içinde.
0: Özellikle o ailene... bu zamanki dillerin çok yani nece diyeyim. Aklı beş karşı havada adı, daha bir başka bir görüşler var hayata karşı, hele anne de, babaya karşı.
1: Hele de ergen oldukları zaman onda çok yani sorunlar çıkar.
0: Tabii ki de yani sinirli olanlar, hiçbir şeye beğenmezler, bu yani bunlar üst köyüyorlar. Çok şeyler olması ergenlik çağında özellikle de bu ciller diyağı. Öncekiler fark edin, indikler fark edin. Yani iller geçti 2026 senesinde, 2027'ye doğru gelir ama dünya geldikçe
1: işte
0: daha kişiyle.
1: Şeyler konuşanda o diğer yani analar başka nesildi, biz başka nesilik. Doğru. Yani biz yani vaktinde çok şeyler öglerinde yokuydu. Ama bizim her şey, her pencere açıktı bizim için. Yani bu şekilde bunlar, bu şekilde görüşler var hayata.
0: İşte buraya mesela diyende yanlış. Bu olmaz. Bizim vakti edirsen vakti böyle yok idi. Ben vaktim var.
1: İşte geri anladısan özne diyesen. Bu var. Bize yani uymur.
0: Yani buna göre.
1: Bu ailemize uymur. Örf dediği teki. Örf adetimize uymur. Ettiği şey yanlıştı. Ben öznen keryalını kırmayacağım. Ama o ettiği şey ki yani o ettiği tasarruf yanlıştı. Hatta ki yani kırmayayım kızıma. Dediğim ettiği şey yanlıştı. Tasarruf ettiği şey yanlıştı. Bunu etme. Yani olmaz da ben dakikada bir diyeyim bunu beleyle onu beleyle. Yani ister istemez kız dinlesin anlasını. Elbet ki maslahatından düşünme.
0: Elbet ki. Yüksel sözü de kesin çok affedesen. Aklıma geldi bir şey. Hani mesela anne arkadaş olsun kızıyla. Tamam kız anne söylüyor. Anne çok mecel vermesin. En basit şey. Mesela arkadaşlık konusunda olsun, yazıya çıkmak olsun. Handiller yani dünyada şey normal koy çıksın arkadaşlarıyla. Bence bu yanlıştı.
1: Yanlıştı. Bilsin kimdi arkadaşı. Arkadaşının
0: özellikle ailesi de kızdı kimdi? Yani ergen çağında mesela 18, 19. Hani handiyar ya aklı hele pişmeyipti bilmez. Doğru. Tez aldanar bu bir. Gelagın 13 yaşında 12, 14. Yani full bir... mikyacı yapılır. Normal anne de izin veriyor. Özü giydir allı. Tamam yani olabilsen genç o da mahremiydi. Bazı var böyle oğlu. Olabilir izlirse hemen bileler hakikaten özlenlerdi. Ve dedim ben vaktinde gölümde kaldım hemen. Koy kadiyo ama üzerli uşağılığını yaşamır. 13-14 bence uşaktı.
1: Sizdesiz 13-14 yaşında. İndi düğünlerde hazır ol git bak hepsi çocuklar Mikyaj yapırlar.
0: Yani, kuaföre de girip saçlar da yaptılar.
1: Yani o girişleri girirler. Yani insan üzüldü doğrusu görende. Bize layık değil.
0: Yok tabii.
1: Milletimize ki. Layık değil. Yani bir çocuk 5-6 yaşında, 7 yaşında girsin bu yani girişleri.
0: Yani çok
1: girişleri o üzünü görende han uşağı sabı girsin. Güzel elbiseler var, güzel yani şey, hatta kadiye münasebe asbaplar da var. Ama çocuk, çocuğa uysun. Yani dediğimiz de ki, örf adetimize uysun. Çok neden önemli. Biz vazgeçelim örf adetimizden? Neden diyelim, sizin cilimiz ayrıldı, bizim cilimiz ayrıldı? Ondan da başka ne değiller? Bir yere gidendeler. Valla yaşlılar olmaz gelsin, valla büyükler olmaz, orada olmaz. Mesela bir kafeye gidirler, bir lokantaya gidirler. Burada her zaman doğru. Gençler burada oturuyor, gençler gelir. Çık başka ülkelere, orada da acaba belada.
0: Her yere, her yani yaşta insan gelip oturuyor.
1: Yazıplar, bir yazı koyuptular, sadece gençler, yani ergenler gelsin bura. Yani indi bu akliyette olup bizim gençlerimiz.
0: O istemiyorlar bir senede, yani diğerinin ikinci mesela var. Utanlıdır annem nece men aparım büyük ya da babaannem mesela diye.
1: Ne oğlu ne oğlu.
0: Utanlı böyle bir yani, şey oldu.
1: O sizi zaten. Büyük etti. O anne sizi büyük etti. O yoruldu. Siz bu bu yola geldiniz. Bu mertebeni kazandınız. Mesela bu şahadanı aldınız. Sizi ödeniydi.
0: Onların emekleriydi.
1: Ananın emekliyden tamam ve babanın da emeği var ama anne daha yorgundu çocuklarıyla. Yani anne. Sürekli deyirik. Oradan da yani kardeşlerimiz bizden darılmazlar. Biz diyemeyiz onların yükleri ağır.
0: Yok hiç zor. Bir sen işi dallarına gitmez. Çünkü bak buradan izliler mi, dinliler kardeşlerimiz, babalar olsun. Çünkü sen de bir anne eğitti. Anne büyük etti, beslerdi. Sen o eşi de uşağı o bes. Yani hiç dallarına gitmeye gerek yoktu. Özü bir erkek olarak, bir evlat olarak. Bence baba olduktan sonra anlar. Anlayıptı annesine kadar yorgun olduğu. Mesela baba nedir? Gelir işleri, ekmek parası tamam aç koymur, susuz koymur, mahrum koymur bir şeyin o ayrıdır. Anne var hem işleri hem uşağı yıkamağıdır. Besleme hasta olanda başı ucunda kalmağıdır.
1: Ama onu da diyen yani babanın da rayı var. Yani
0: tabii
1: bir şey edende, bir terbiye verende sadı anne yalgızına vermir, baba da verir. O da müşterikti bu konuda özüyden. Nişin üzleri ağ olmasın annenin babanın. Ben o terbiyen güzel terbiyen verdim. Ola bile arkadaşlara bakır. Arkadaşım böyle eder. Ben de böyle ederim özdeki. Arkadaşımın filan şeyi var. Ben de ısrarla istere. Onun olabilir ekonomisi iyiydi. Bizim belede ki. Yala yetiştirsin ana baba yemeğe, içmeğe.
0: Doğru.
1: Yani günlük hayatlarına. İşte bu şeyler var. Sorunlar yapır aile içinde. Hele de kızdan ananın arasında. Buradan da seslenirim. Demezler yani bir yere gidendeler yani ananı üzmezler deseler yani ablanı üzmezler deseler sizi yeriniz bura değil ki bura gençlerin yeridir. Acaba neden?
0: Tabii
1: yani neden yani çekilirsiniz?
0: Annenin kalbi kırılı. Evet. Abla da olsa her kim olursa olsa. Çünkü aynı seni besleyen, büyük eden, sen bir ailen bir parçası. Bence ben gurur durmam lazımdı. Anne babadan bir vakit geçirsen arkadaşlar odana başka yere gidende o ayrıdı.
1: İşte bu şeyler çok görürük. Çok doğru. Da yani gelir annalardan mesaj gelirim hem için. Yani o kadar çok gelir bilmiyorum nasıl konuya el basağın. Nasıl konunu.
0: Yani çok şeyler var. Biz süremiz yettiği kadar her zaman konulara el alalım sevgili arkadaşlar. Çünkü eğer her şeyi konuşsak süremiz yetmez. Çünkü çok mesela sorular geldi sizi yazsız yanınızda konular istenli. Çünkü neden? Bunlardan etkilenen insana mesela bak bu konuyla ilgili etkilenen neçe anne var size mesaj gönderipti. Üzgündü.
1: Doğru, üzgündü.
0: Kalbi kırılıp da evladına karşı ama ciger de hani diyor ya atabilmesen bir şey diye besnede içinde kalbinde bir kırıklık oğlu sana karşı ama niye de bilir? Çünkü anne de ne etse o anne her zaman affeder. Sever anne.
1: Yani biri okşar. Yazıp benim için sürekli gözümün yaşı durmur. Yani çocuklarımın davranışı bana iyiydi.
0: Neden? Bu bir sene kadar yani ben düşünüyorum çünkü bak herkes anne arayında tartışma olur. Bak benim de oldu buradan da anneme sonsuz sevgi saygılarımı yazdım diyemem. Bazen mesela düşünendim oturandım yani kahriyerim. özür dilemiştim, evet, doğru geçen programlarda da dedim. Yani oğlu anne kız arasında o başka bir şeydi ama oturup düşündüğü de böyle bakarsam ya sen annemin ne yapsam hakkı ödenmez, babamın da aynı şekilde. Ne kadar sorun olursa olsun Ege bir evlat annesine saygıda kusur koymaması lazım.
1: O düşün ne kızı olsun Ege oğlu olsun bu işler yapıp yani konuşanda onların iyiliği için konuşur. Yani bu konunu ele alırlar. İstiri iyi şekilde olsun evlatlara. Yani burada konumuz tamam kızdan ananın iletişimi ama yani oğlan da aynı şey dedi. Yani o da aynıydı onun teki. Hatta oğlan da anaya daha yakındı. Bir şey programa başlamayandan önce bunu konuştuk. Yani birisi hatta oğlan olduysa babadan bir şey istirir, izin alsın özünden.
0: Anneye gider.
1: Hemen anayla konuşur. Belki ikna edersen babanı bu filan şey istirem yapar benim için. Yani hepsi kız olsun oğlan olsun.
0: Anneye döner.
1: Döner anaya bir de.
0: Çünkü anne yani. Başka da anne ilişkisi. 24 saat evdeydi yani annelerimiz bizimlendi. Babalar ekmek parası o ayındadılar. Nişi bizleri mesaj etmemek için.
1: Aynı i̇şte güzel yani, şekilde baba yetiştirsin.
0: Baba yazda yorulu. Anne de evde yorulu. Nişi o yüzden biz yakın kız olsun oğlan olsun. Her ne olsun. Hatta mesela bir oğlan evlenmek ister. Anne isterim filan kızı seviyorum. Biz babamla hemen utanırım diyeyim.
1: Bir şeydi, bir misaldi, doğrudu.
0: Ha, çünkü anneye şekilde, gider diye. Yoksa öz oğlanı gidip oturabilir, babam ben filan istirham diyebilmez.
1: Çekilir özünden.
0: Anneye diye. Mesela sır sayarı alsın. Anne, babam mesela bir sayarı alsın benim için. Ya da bir telefon, ya da cep karşılığı. Babaya gelip direkt diyebilmez. Oğlandı, anneye diyer. Yani her kapını açan da o kim çıkar? Anne çıkar karşıya. Doğru. Güzel bir şekilde. Peki güzel
1: Allah
0: hanım.
1: Allah bütün anılar saklasın.
0: Amin inşallah. Uzun ömürler versin.
1: Rahmet dilerim buradan özlerine.
0: Peki güzel hanım dedik ya iletişim. Bir kez önce dedik güven de çok önemliydi. Güven nece kurulması lazımdı bir annenin evladıydan, kızıydan?
1: O güven nece saklar kızıydan? Mesela kız bir şey isteyende özüne. Bile arkasında durur eğer yanlış bir şey dergiliyse. Dediğimiz de ki var iyi şekilde kızını dinler, ne hisseder, anlar. Yani kızı bir şekilde konuşur, bilir içinde ne hasret var, ne hisseder. Aynı şeyi ona hisseder aynı anda. Onun geri iyi şekilde davransın. Yani olmaz ters davransın özüyden. Ters davranmağıydan kız yani hattan çıkar. Yani özüyden olmaz. Hatta güvenin kazanmak için sürekli dinlesin özünü. Eğer geldiyse dinleyende özünü. Bir söz verende özün o sözün tutur mesela. Diri filan şey eder. Sözünden geri kalmır. Edir onu. Onda güven kazandı. Yani bilir anaya bir bağlayacaktı, güvanı olacaktı özüne. Ama geldiyse sürekli eleştirdi özün, dedi belesen filansan yani özüyle olmadı. O zaman çekilir özüne. Güvanı kaybeder. Her neyi oğlu yakın düşmez özüne. Başkasına gider diye gelmez annesinden hatta olsun. Yani bu küçük küçük şeyler günlük hayatında oldukları işler o koyar özüne. Kızın doğru. Güveni olsun anaya.
0: İşte güven çok önemliydi. Peki mesela bazı kızlar o yüksel hanım mesela sırları oldu, bir sorunları oldu. Annelerine anlatmamaklarının sebebi neydi? Yani sizce büyük bir sebep neydi? Çünkü bu çok önemliydi sır.
1: Kızlar ilk tepki aldıkları zaman anadan, yani iller önce bir şeyler olup anayla konuştular bu mevzuya. Annen tepkisini gördüler. O zaman bitti daha konuşmaz özgiden. Demez sırrını özne.
0: Yani aklında bir köşede kaldı küçük olmalarına rağmen.
1: Bitti daha diğer yani bu.
0: Dinle onu anneler.
1: İndi diğer bu benimle ne desem özne işi büyük eder. Başıma kıkar. Bu sırrı dağıdı başkasına. Çekili demez özne. Eğer anne geldiyse dediğimiz de güzel şekilde dinler özne. Koyur rayon versin mesela desin özüne tamam ettiği şey yanlıştı ikinci defa bunu etme hata var etmesin canına yani saygı çerçevesinde olsun özüyle onda yaxın ola özünə qız. Yəni dediğimiz ki, ilk tepki necədir? Onun için kararını alı kız. Bitti, daha anaya bir şey demeyecekti. İstər istemez ana ister yaxın olsun özünə. Ola bilir bir yanlışlıq edibdi. Gelmez deyilsin anasına, saxlayıb özünlə. Ola bilir arkadaşlarının baskısı altındadır. Ola bilir, yani bilmir, büyük bir yanlışdır. Yani hiss etmir o yanlışlığın büyüklüğünü. Bazı şeyler var, sebepler korkur. Mesela ibtizaz elektroni çok olur bugünlerde. Korkur, tehdit edibdiler özünü. Deyse o beli edarıq, filan edarıq, o zaman gelmir anasıyla konuşsun. Yani bazı konular var, ondan tarafı anadan irağı olurlar. İster istemez, anna göre güzel şekilde bunu alsın içine, yani ihtiva etsin özünü. Yani koymasın, korksun özünle. Destek olsun özünle. Ettiği şey başına kıkmasın yanlışlık. Oturup bir mecliste valla kızın beliydi. Niçin? Geldi sana anlattı derdini. Geseli özne ge oturağın bir derdi var ise ge menesiyle. Niçin bir gün geldi üzü böyle tamam dege. Elinde ne iş var ise atsın. Dinlesin özünü. Bu çok önemlidir. İşte bazı yer yok. Dur bu yemeği yedirim hele. Dur filanları edin bilmem ne anlanıyor. O kız ne ateş içindeydi. İstir anaya yetiştirsin. Anna bir şekilde çözüm
0: yapsın. Yani derdin birine desem annesinin korktuğu için diye de bilmir
1: anneye. Desin ki oturağın birlikte bilmem sıkılıpsan. Birlikte bir çözüm tapağımın için. Yoksa da diyemezsin özüne. Çok arkasıyla gitme. Çok bir küçük yani önemsiz bir konuda. Olabilir özü için önemsizdi. Çünkü özü büyüktü. Dünyanı daha iyi tabii anlıyor. Ki. Ama kız özü küçüktü. Önemli de özü için. Buradan diyorum. Her anna iyi olsun, kucağını açsın, sevgi versin, güven versin kızına, hatta yakında olsun, elinden gitmesin kızı.
0: Yani mega anne hissettirsin desin ki, yani kızı her ne olursa olsun ben seni senin beyliyim, seni bırakmam, her ne olursa olsun.
1: Bak, ister istemez bir kök koysun, anna kök eksin, yani kök olsun, o kızı o köke dayansın. Ananın kökü. Yani bu şekilde olsun iletişimler ikisinin ara yerde. Bu çok önemlidir. Yani kuvvetli bir kökü olsun. Ana o kız dayansın o köke.
0: Ben bazen mesela anne kız ilişkisi görmüşüm. Kız mesela mektepte olsun, evlilik hayatı her şeyde ne olursa olsun annesine dakika be dakika anladar.
1: Bu güzel şeydi işte.
0: Her şeyi anladar annesi. Annesiyle dertleşir. Günde sabah kalkmak idim. Senin de evlilik uşağı da var. Sabah ilk gözünü açar. Uşağını mektebe yolladık. Oturur saat 8'den. Hadi ben diyorum 8'den neyi var 7'den. Arsan. Anne kalkar mesela evde alışılır. Ekmek yaparlar. Oturalar söyleşirler. Ne olup ne olmayıp. Anne için konuşurlar. Dertleşirler. Hem arkadaşlar. Hem saygı gösterirler. Korkarlar. Şakalaşmaklar doğru ama bir yandan da saygılar da var. Ama her şeylerini de anladılar anneye. Anne de bildi. Yani bir şey olanda gidip babaya kardeşi anlatmıyor. Çünkü bakın kızımız bir ya her insan yanlışlık eder. Gençlik halatı da her şey oğlu yani. Bizler de etmiş annelerimiz de olabiliyordu. Yani bunu normal bir şeydi bence yani. Normal karşılamak lazım. Çünkü insan yanlışlık etmeden bu hayatta büyük olabilmez. Erkek olsun kız olsun. Özellikle de anne bu konuda tamam o yanlışlık olabilir sana göre aile o göre uygun bir yanlışlık da yok kötü bir şeydi ama sen eğer kızın beni yere verse müşkile etse babaya dese kardeşe dese dayıya amiye dese müşkile
1: veriyorsa
0: olabilir o kızı yani hasar edesin zaten güveni kalmaz olabilir yani bir gün daha büyük yanlışlıklara gider.
1: Doğru.
0: O yüzden anne kız ilişkisi yanlışlıklar sırlar ne olursa olsun bence ikisinin arasında olması lazım. Hatta mesela bazı ilişkiler görüyorum mesela kız anneden anlatmaz sırrını dayıza. Dayıza'dan var mesela ilişkisi o çok kuvvetli kızlar var. Dayıza her şeyi anlayır. Niçin anneme anlatmayayım? Niçin dayıza? Gayrı annemin
1: bir şeyler gördü sertti, özünün sertti doğru.
0: Sırrımı kavuz edeyim ya da gelir babam diyor ben babadan bir şey saklamam. Yok valla saklasan. Özü ayrı olanda saklasan.
1: Anlat özüne. Anlat. İşte. İşini dürüstle. Koyma o yanlış bir şey edipse etmesin ikinci defa. Yani geri mekayet olsun.
0: İşte baksa anne mesela arkadaştı, sırrını çıkartmış, müşkilini belge etmir, özü kapağıdır, yardımcı oldu. Daha ne olsa gelmence annesini anlatır. Benim görüşüm yani budur. Onun yüzünden de işi belge etmiyorum sevgili anneler. Ablalar da olabilir. Mesela abla da aynendi. Anne kimdi? Aynen, var. Anne yaşlıdı ya da mesela annesi vefat edip de abla belge edip aynendi. Mege gedin belgeuz kimdi? Anne uzdu, abla uzdu. En yakın kimdi? Aile uz anneden sonra. Onu anlatmamız lazımdı. Siz de arkadaş onu ki kötülük olmaz, yanlışlık olmasın.
1: Yabancı bir insana gitmezler. Dışarıda bir insana gitmezler. Aile içindeki büyük kimdi? Dedeğe
0: anneydi. Anneye geri yoksa vefat edipse abladı. Abla yoksa dayızadı. Yani bunlar da en yakın. O da bilesen yani naksı savuşsun daha iyi anlayandı. O yüzden çünkü gidip bir yabancıya anlatmaya belki o yabancı bundan istifade eder. Nişe diğer bunun bir esüglüğü var. Yanlışlık olarak koy ben istifade edeyim. Bak ne türden aklında ne oyunlar varsa onu kurmaya başlar.
1: Doğru.
0: O yüzden de bunun istemlik olsun. Peki gelin bu konumuzda en önemli diyelim ki neydi? Ergenlik çağı. Özellikle az önce hani bir kez konu arasından geçti ya ergenlik. Bu çok önemli. Ergenlik çağında kız olsun erkekler. Özellikle biz kız bugün konusunu konuştuk. Anneyle kız. Onu diyelim. Anne nece davranması lazım? Çünkü bazı anneler bilmiyorlar mesela hani eski örf adetlerine doğru giydirler. Mesela ya da görmeyebilir anneden aynı o şekilde. Hani bizdir güven. Anneden görmediği için özde yapabilmir kızıydan. Ne yapması lazım? Nece davranması lazım? Ergenlik çağında olan bir kız için.
1: Hissettiyse kız yani bir tek ergen olup da bir kız. Bakasın özen girişine özen verir. Ondan başka keryaline bakara. Okumağında istir üstü olsun. Girmeğini çıkmağını her şeyi yani hissedir. Beyi olup da istir istiklaliyasını alsın. Hürriyetini alsın. Bunu gördüğü zaman anna hisseder kızı büyüğü olup da. Geri annasın büyüğü olup da. O zaman bilsin ne şekilde tasarruf eder özüyle. Her sorun olduysa, yani istediyse bir eğitim verdiyse kızına, yani bir şekilde terbiye verdiyse özüne, geri bilsin bu ergen de her şeyi kabul etmez. Hı hı. Burada biraz önce dedi o beyin... bir şeyler dedi o.
0: Yani diğerleri hele aklı pişmeyip.
1: Bir aklı pişmeyip de. Beyni kandan dolupta bir böyle şeyler. Yani dinlemez. İster öz sözü olsun. Yani kimsenin sözü geçmesin üstüne. Burada geri anla özüden iyilikten gelsin. Olmaz özüden şiddetten gelsin. Olmaz diyesin illa benim sözüm yerir. Mesela küçük işlerde yani bir sorun, küçük sorun olup diye yani, bazı yerler var ister karar alsın ya rayı versin o ergen kız. Orada mecel versin özüne yani tabir etsin rayını desin, konuş ne istsen. Eğer geldiyse yanlış ettiyse yani çok hatar yoktu o konuda. Kad yoktu rayı ne de diğer filan da. Eğer geldiyse yanlış olduysa. O yanlışı sen dürüstlesen. Yani bu şekilde imşaklıktan geldi özüyle. Ne için bu kararı alsın diğer özüne? Kız geri açıklasın. Özü de ege bir kararı var ise, ege işe kez zorluk ise onda yok. Özü kararını da açıklar özü için. Diğer yok böyle etse böyle oğlu. Yani görseydi özüne diğer. Ben girerim konuya seni kurtarmak için, sana mekayet olmak için. Evet. Yok sen özü dua çalışırım. Bir de ondan başka yani ister istemez YouTube'lar var, kanallar var. Yani bu gibi şeyleri ne şekilde sen kızınla iletişim kurasan ege geldiyse, ergen ise yani özüden şey etmesen yani aksilik etmesen özüden bir şey isteyende her zaman şirinlikten gel. Şirin dilden gel özüden. Bir örnek verin. Bir okulda bu gibi konuları ele aldık. Birisi yani biterinden de sonra yani sürekli bunu çok tesir etti bana. Sürekli de bunu konuşuram. Lisedeydi kız. Geldi biterinden sonra yani orada toplantı odası doluptu yani. Bil kaç sınıf idi, hazır idi bu gibi şeyler dinleri sözleri. Geldi bana sarıldı ağlaya ağlaya. Öz de ergen idi. dedi. Dedim ne yudu bil ben anlamam ne istirse o söylemene. Daha aldım gittim bir odada konuştum özüyle. Dedi annem sürekli mene haket diyar sürekli diyar ben sevmem seni ben haz etmem senden. Sen fazladan geldi o dünyaya yani bu şekilde konuşur özüyle. Bu ergendi. Buna bu şekilde diyorum ben bezar oldum kız dönüp diyere. Çok bezar oldum anlamdan. Bir diyendem özüne başım ağır bir kez başımı sıkatla bir şey ele beni tekler. Yani bu anlaydan kızın arasında ergen kızın arasında bu iletişim ne iletişimdi. Bir bezar oldum. Evdeki kızık.
0: Mela.
1: Ablam özünden bir yaş büyüktü. Ablam kurtardı evden bu anladan. Evlendi.
0: Yani her ikisinin aynı davranışta.
1: Aynen. Ama ben ne edeyim indi? Ben de indi istirem bir oğlan gelsin beni alsın.
0: Bu da bir yanlış.
1: O mektebin de yani yanında erkek lisesi var. İstirem bir tek ilişim. Hatta gelsin beni kurtarsın buradan. Ne edeyim? Bundan fazla edebilmirim. Yaşayabilmirim evde. Hı-hı. Yani bunlardan girdik şeye, annesiyle konuştuk, babayla çıktı. Anna zordan evlenipti bu babaya. Kisinin ben. İletişimi tamam dedi. Bu tesir edipti kızdan annanın iki kızında.
0: Uşakların yani zembi yoktu.
1: Bunların zembi yoktu.
0: Sizi getirdiniz yani dünyaya zordan
1: da olsa. Bu ömre yetiştiler. İnden sonra ne olacaktı? Yani bu gibi şeyler kızı yoldan çıkardır. Kızı koyur kaçsın evden. Yanlış bir şeydi. Tutun kızı uzama kayıt olun.
0: Havalı yani o vakit, avalki vakit de özellikle de yani. Çünkü bak dediğiniz gibi böyle haletlerin olup kızın evden kaçar.
1: Yani yavaş yavaş konuştuk ki üç celse ettik özleriyle şey ettik. Yani nece diyorlar gözleri açıldı. İnden sonra ne olacaktı bir şey ola?
0: Ama zaten
1: başladılar yani.
0: Biraz kırılıp daha yapışmaz. Yapışsa da çatlaklar yani çünkü bu on şeyi... görüşü aldı anne babadan yani o düşünceni aldı evden kurtulmak istedi. Bak yani mesela ayrı kız olsaydı olabilir kaçardı giderdi. Olabilir intihar ederdi yani.
1: Doğru.
0: Yaşamın içinde olup da bunların işidir.
1: İndi de
0: özü yaptığımız yanlışlıkların uşağın zembi yoktu.
1: İletişimde özüden maşallah fakültede de iyi bir yerlere yetişti. İyi,
0: maşallah
1: yani,
0: güzel.
1: Ha, o da hiç yani evlendi, önceden evlendi. Ona bir şey edebilmedik ama evinde de güzel hayat geçirdi. Yani annanın da tasarrufu değişildi özlerden. İster yani ister bir tek bunlardan konuşsun. Böyle şeyler çok önemlidir.
0: Evet, tabii ki de yani, o mesele bilmiyor. Yani bu şeyleri görmüyor aileler içinden. Evlenip de zordan evlenip o ya sevdiğinle evlenip fark etmiyor ama ailede görmediği için iletişimi, güven, anne kız arasında özde yapabilmeyipti kızıyla ve etkisi de olurdu.
1: Aynı şekilde davranıp doğru. Yani evaki yıkılırdı. İyiydi yani kurtarıldı hamdolsun. Yani bu gibi şeyler çok önemliydi. Yani anne ister arkadaş olsun kızıyla. Çok evet, çok yani de,
0: çok
1: önemlidir.
0: Gereklidi.
1: Yani saysın özün bacısıdır. Saysın özün arkadaşıdır. Yani benden kızım sürekli Allah'a şükür arkadaşlık bir yerde her neyimiz var ise bir yerde konuşuruz bir yerde sohbetimiz ederiz kahvamız içeriz çıksak dışarıya bir yerde yani onun neyi var ise konuşur memnun ben konuşurum özüden yani bu şekilde günlük hayatımız geçer.
0: Ne güzel. Allah daim insan uzun versin sene de.
1: Kız
0: ve bütün evlatlar uzun inşallah. Olasın. Buradan bütün anneler de aynı şekilde. Gerçekten çok önemli de anne kız ilişkisinin arkadaşlığı. Peki Yüksel Hanım bir de böyle bir şey var. Mesela var anne sürekli kızını eleştirir. Başkasıyla mukarne eder. Bunun ne kadar etkisi olur bir kıza diyelim.
1: Yani bunu görende kız annesi o kadar özünü eleştirir, sürekli eleştirir, sürekli başkasıyla mukayese eder özünü. Elbette ki diğer annem benim şahsımı beğenmir. İşimle beni görür. Mesela diğer özüne bak arkadaşım nece iyi derece çıkarttı, iyi kulyeye gitti. Hı-hı. Bak sen derece ne azdı, iyi yere gitmedi. Bu mani istemir şahsıma. Bu derecemi istirir, bu başarımı istirir. Çok yani negatif şekilde tesir eder kıza. Koyar özünü geri be geri gitsin. Onun yerine ben özüyle destek olayım, teşvik edeyim okumağı özle. Bu bir örnek mesela. Teşvik etsin özünün okumağına. Koymasın böyle olsun ayrısıyla desin. O böyle düzenlidi, o ev işidir, o filandı. Yani bu sürekli yani bu işi yapmak o yüzden çok kızı geriye koyar gitsin. Öge atmaz özünü. Yani yanlış bir şeydi. Etmesin bu işi öz yüzden.
0: Yani çok eleştirmek olmaz. Eleştirmek olmasın.
1: Edirler çok yani.
0: Ne var yani? Her insan yanlış. Bak annelerimiz bile yanlışlık yapabilir. Ha. Yani anne demek hiç yanlışlık yapmayacak anlamına gelmir. Esirlik olmayacak anlamına gelmir. Yani her şey oğlu gör hayatta. Mesela biz bunu işi bu programda sunuyoruz. Yüksel Hanım'ın da tabii ki de mesajlar geldi bu konuyla ilgili. Dedik ki ele alalım. Bilmeyen anneler varsa, bilgisi yoksa, bu, eğer bizi dinlediyseniz, izlediyseniz bu konuyla ilgili bir fikriniz ol. Uşağınıza nece kızınıza davranacağınız, nece arkadaşlık kurabileceğiniz çok önemlidir ki hatta kızınız yanlışlığa gitmesin. Mesela sizden olan hanenet mahremliği olsun, güven mahremliğini başka insanda ya da başka bir erkekte aramasın, yanlışlık yapsın, geçsin, evlenmeyi seçmesin, kariyerini seçsin. Çünkü çok mesela bazı kız nedir? Evde mutlu olmadığı için baba baskısı, anne baskısı, iletişim yoktu. Nedir? Diri koy ben evlendim, halas oğlum. Ya tamam evlendin. O da bir kadın ol ama evliliği başarabilmiş. Çünkü neden? Kaçmak için evlenipti. Yani o
1: evlilik belki de aynen hayatı yaşayacaktı.
0: İşte mesela evlilikte bir kariyer kim bir şey yani iyi seçilmesi lazım. Mesela hepimiz deriz böyle ama yanlış seçimler de olabilir ama bu da aileden geldi genç kızlarımız özellikle uşak yaşta evlenenler var 15 yaşında ne diyeyim 14 yaşında da var. Daha uşak küçük, da var. Daha uşak da var yani mesela genç var 19'da 20'de hele genç evlilik mal doyum önce 25'ten sonra 25'ten sonraki hayat evlilik anlasın. Daha güzeldi. Tam oturup da düşüncesi de, aklı da, fikri de bilir ya kalbiden tasarruf etsin yoksa akliden o daha bence makuldü, uygundu.
1: Dedemiz de ki yani eleştirirse özün dediyse filan şey mesela girişi güzel dege yani yaptığı iş güzel dege demesin ben

0: ورا مثلا سخمر kucağını özen. Oturmur desin kızım çok severim seni. Bir başın öpsün. İşte bu da yani ister istemez kız ister yani bu şeyleri eşitsin. Yazdan eşitmesin, anadan eşitsin, yani babadan eşitsin bu şeyleri. Yani içinden çıkartsın desin seviyorum seni. Yani güzel bir şeydi. Yani ben mesela kızıma desem seviyorum seni, yani öpün başını, yani sıkım özünü kucağıma, bunda bir şey yoktu. İki tarafta yani daha yükleri yüngül ola. Yani buradan o gibi analar var ise utanırsalar sevgilerin çıkartsalar, buradan diyorum özlerine. Bugünden böyle
1: sevgiyizi
0: görsen kızlarımıza.
1: Ne kadar büyük de olsa başını okşağını kuzak uzağa alın. Sevdiğinizi selam. Çünkü var anne ya utanır ya da diğer böyle etsem üzden çıkar. Koy bilmezsin.
0: O da oğlu.
1: Ya yani bunda çünkü mesela babalar başını, daha sertti.
0: Başını çigiline koysun kızı başını koysun çigiline koysun ananın dizi üstüne o başını sıkatlasın dünya malına da gerir özü için.
1: Tabii ki de. Peki Yüksel Hanım süremiz tabii ki hoş hoş az oldu. Onu da soran sizce bir anne kızına kariyerinde yükselmek için eğitiminde ne yapması lazım başarılı olmak için? Bu da çok önemlidir.
0: Dediğimiz de ki yani sürekli özüden olsun. Görsetsin özne, anlatsın özne. Yani kız olabilir küçükti yani anlamır hele düz yola görsetsin özünü sürekli desin özüne oxu girişini bilsin ne girir üstüne görsetsin özüne kariyer yapsın özü için bir buna da bir örnek veririm bundan birkaç yıl önce bir misafir geldi yani birkaç misafiriydi yani birkaç aile toplanmıştı bizde onların da herkesin uşaqları var idi. Bəli. Bir arada oynarlar. Ama birisi Nazlı bunları yığışdırdı. Özü liderlik etti onun üstüne. O kız yani kız olsun oğlan olsun. Filan oyunu oynayın gəlin bura bilmem ne edəyim. Ben bunu yani İraqdan baxıram görürüm ne edirəm. Döndüm annasına dedim. Yani hələ küçük idi. Çok küçük idi.
1: Çünkü ama aklı bir şey
0: dedim yani. Özünə dedim kızı Nazlı güzel şekilde kariyer var. Yani güzel yerlerde görürsen özün tasarrufu lider malıdır. Dedi abla necə dedim. Bax özünə ne edirəm. Anlattım açıqladım özün için. Dedim destek oldu özünə. Yani doğrudan destek oldu özünə. Bundan bir iki hafta önce 6 ilk okulu bitirdi.
1: Maşallah.
0: Birincilerden Türkman Mektabında çıktı. Türkiye'ye gönderdiler özünü. Yadlattım dedim özüne hatırlısan dedim yani bu şekilde dediği ondan sonra yani başladım.
1: Yani çoğdaki uşaktı müellimdi mesela gelecekte başarılı olacaktı.
0: Bir de ondan başka yani kariyeri var kariyerini yani bilir ne şekilde düzgün otursun ne şekilde konuşsun. Bunları geri anla yani anlatsın o çocuğa. Eğer uşak çağda mesela oturduysa digi oturmadıysa yani düzgün şekilde kariyerini yapmayacaktı. Yani biz rahmetli atadayım, atatarzı başı Allah affetsin ölümden beraber. Sürekli bize diyerdi, mene bacılarımı hepimize düz oturun, kit oturun. Bir şekilde parmağın omurganımız şey, amfakariye böyle dürterdi. Bu şekilde incidirdi, diyerdi düz dik oturun, böyle dik oturun. Yani bunları ister istemez anla alıştırsın yani kızına.
1: Bunlar çok önemli. Oturmağı da hatta yemeği
0: ne şekilde oturu. Yani bazı oturma var olmaz yani mesela erkek öğünde bu şekilde otursun. Hı-hı. Yani ne şekilde bir çocuk oturup ayağın ayak üstüne koysun bu yanlış bir şeydi. Yani şimdi bunları biz Allah'a şükür kız büyük oldu. Kızlar büyük oldu ama torunlar şimdi var. Torun bu şekilde anladıran. Bu şekilde otur. Böyle yap, böyle ele. Yani ayak ayak üstü kızım olmaz koyasa. Yani olmaz çünkü büyükler oturup da. Bu gibi şeyler koyar, kariyerini yapsın kız. Bunlar fikrinde kalı. Yani konuşmağın bilsin ne şekilde. Küçük Orkun'umuz bir şey verende o özüne. Allah saklasın özünü balarlar uzna. Sağ ol baba anne. Böyle yenge hele konuşur. Yani bunları geri anladasın. Bir şey isteyende lütfen diyesen. Lütfen.

0: kibarlıqdan rica etmək
1: filan şey ver mənə. Yəni bunlar istər başdan başladıysa özünə. Yəni bir nümunəci.
0: Təbii ki də aklında qalır məsələn.
1: Unutmaz bunu.
0: Dün oturmuşdu. Bir şey dedim, tam olarak aklıma gelmiyor. Bir meseleydi, bir hakikat dedim. Arkadaşım da bizdeydi. Bacım dedi, bu aradan çıktı bu hakikat dedim. Babaannem deyip dedi. Nece aklı odaka dedim.
1: Her, unutulmaz.
0: Dedim, her evlat dedim. Her insan dedim. Uşakken büyükler ne deyipse özellikle anneydi, babaanneydi, anneanneydi.
1: Hiç unutulmaz.
0: Beyinde her bir köşede kalır. Büyük olan da mesela atasözüdü, bir şeydi. Ben askere diyelim ben. Diyelim, haradan bilsem bu dediğim eski atasözlerini. Diyelim babaannemden büyüklerden işitmişim uşağıyken. İndi ben askere diyelim. Bu indi de buradan bunu demek isterim yani anneler olsun, ablalar, babalar olsun. Siz uşağınızı anladın, beyik oldukça onlar zaten aklında kalır sizi davranışlarınız.
1: Hiç unutmazlar, hiç fikirlerinden çıkmaz.
0: Yani bir gün zaten uşağlarını aynı şekilde anladılar. Günü geldi oturup anladılar bele bele. Onlar da bilirler. Nesile nesile yani gider o öf adetler, saygılar, güvendi. Güzel davranıştı. Siz ne kadar yapsanız bu şeyleri uşağınız da yani bir gün uşağlarını aynı şekilde anladılar.
1: Doğru.
0: Ve son olarak süremiz de bitirir. Buradan annelere, kızlara ne demek o var iletişimle ilgili, saygı açısından ne yapmalar lazımdı son olarak?
1: Mesajım tüm annelere güzel şekilde kızlarıyla iletişim kursular. Aynı zamanda kızlar da böyle. Eğer anne güzel şekilde onları dinlediyse, kızını dinlediyse, kucak açtıysa özü için, sevgisini göstertiyse özüne elbet ki kızı irağa gitmez. Özüden oğlu sürekli ne sırrı var ise, ne problemi var ise gel özüden konuşur. Seva seva konuşu özüden korkmaz çünkü saygı var ara yerde, dostluk var ara yerde. Kızlar uza makayet olun. Kızlar şimdi kızlarımız siz de analarınızdan irak olmağın sözlerine bakın. Allah'a emanet olun herkes.
0: Ağzına sağlık. Sağ Yüksel olas. Hanım güzel bir konuyu da ele aldık bu hafta. Sevgili dostlarımız inşallah faydalandınız bu konudan. Tabii ki sadece anneler diyor ki bunu dinleyen beylerimiz zor, babalarımız zor. Aynısı da bu ilgilendir, bu iletişim. Siz de uşaklarınızdan arkadaş, baba da yükselt olarak ama arkadaş da olabilirsiniz. Her zaman nedir? Güven, saygı çok önemlidir. Anne kız arasında, baba kız arasında olsun, kardeştan, bacı ara yerinde çok önemlidir. Hatta evli çiftler arasında güven, arkadaşlık, saygı çok önemlidir. İnşallah bunu hiçbir zaman unutmazsınız. Nesilden nesile. Örf adetlerimizi, saygımızı, birbirimize olan sevgimizi, oturup kalkmağımızı, duruşumuzu evlatlarımıza da anladarık ve böylece de sürer güzel bir şekilde. Derler ki Türkmanın terbiyesi, Türkmanın örf adetleri, sevgileri, birbirlerine olan bağlılığı nesilden nesile dilleri dolaşsın isterik. İnşallah da böyle olar.
1: İnşallah.
0: Hoşça kalın. Özünüze iyi bakın. Gelecek hafta bakalım Yüksel Hanım bizim için hangi konuyu yine ele alacaktı. O zaman da özünüze iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Her şey gönlünüzce olsun.

0: Türkmen FM Radyosu'ndan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de Türkmen FM'de haberleri dinliyorsunuz. Amerika'nın Irak özel temsilcisi Tom Barak, Başbakan Zeydi ile görüşmesinin ardından Irak'ın istikrarının liderler tarafından inşa edileceğini bildirdi. Koordinasyon çerçevesi silahlı kuvvetlerin hazırlığını övdü ve ülkenin egemenliğini koruyan tüm tedbirlere desteğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı, Necef'te stadyum güvenliğinden 4 görevlinin bir taraftara yönelik aşırı davranışları hakkında soruşturma başlattı. Diyale'de ortak güvenlik güçleri, yasaklı Baas Partisi'nin propagandasını yapan 4 şüpheliyi yakaladı. Husiler, Amerika'nın Yemen'deki çatışmaya müdahale etmesi durumunda kapsamlı tırmanış tehdidinde bulundu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, tesislerin güvenliği doğrulana kadar Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nın kapalı kalmasına karar verdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran'ın müzakereleri sürdürmeye ve ülkeyi savunmaya hazır olduğunu vurguladı. İran, Firfort olayında herhangi bir rolü olduğunu reddetti ve kanıt sunulmasını istedi. Amerika Başkanı Trump, ülkesinin İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Rusya ve Çin'in İran'a yardım ettiği ihtimalini dışladı. Uluslararası Para Fonu, Orta Doğu'daki savaşın şiddetlenmesi durumunda petrolün varil fiyatı 130 dolara ulaşabilir açıklamasında bulundu. Fransa, Rusya'nın gölge filosuna ait olduğundan şüphelenilen bir gemiye el koydu. Rusya, İngiltere'yi Ukrayna'da barış anlaşmasına ulaşma çabalarını sabote etmek için medya nüfusunu kullanmakla suçladı. Meksika'da Rachel fırtınası ve Simon kasırgasının ardından 5 kişi hayatını kaybetti. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
1: Sihirli Frekans, Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi, Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi, Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. توم براك بعد لقائه الزيدي يؤكد أن استقرار العراق لا يورث بل يصنعه القادة. الإطار التنسيقي يشيد بجهوزية القوات المسلحة ويؤكد دعمه لكافة التدابير التي تصون سيادة البلاد. وزارة الداخلية تفتح تحقيقا بشأن تجاوز 4 عناصر من أمن الملاعب بحق أحد الجماهير بالنجف. قوات أمنية مشتركة في ديالة تلقي القبض على 4 متهمين بالترويج لحزب البعث المحظور. الحوثيون يهددون واشنطن بتصعيد شامل إذا تدخلت في النزاع باليمن. الحوثيون في اليمن يعلنون عن استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تقرر تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض لحين التحقق من سلامة مرافقه. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يؤكد استعداد طهران لمواصلة المفاوضات والدفاع عن البلاد. إيران تنفي أي دور لها في حادثة فيرفورد وتطالب بالأدلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن حرب بلاده مع إيران ستنتهي قريبا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبعد أن تكون روسيا والصين تقدمان مساعدات لإيران. صندوق النقد الدولي يؤكد أن النفط قد يلامس 130 دولارا إذا تفاقمت حرب الشرق الأوسط. فرنسا تعترض سفينة للاشتباه بانتمائها إلى أسطول الظل الروسي. روسيا تتهم بريطانيا باستخدام نفوذها الإعلامي لتخريب الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: dökme nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Radyosu'ndan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de Türkmen FM'de haberleri dinliyorsunuz. Amerika'nın Irak özel temsilcisi Tom Barak, Başbakan Zeydi ile görüşmesinin ardından Irak'ın istikrarının liderler tarafından inşa edileceğini bildirdi. Koordinasyon çerçevesi silahlı kuvvetlerin hazırlığını övdü ve ülkenin egemenliğini koruyan tüm tedbirlere desteğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı, Necef'te stadyum güvenliğinden 4 görevlinin bir taraftara yönelik aşırı davranışları hakkında soruşturma başlattı. Diyale'de ortak güvenlik güçleri, yasaklı Baas Partisi'nin propagandasını yapan 4 şüpheliyi yakaladı. Husiler, Amerika'nın Yemen'deki çatışmaya müdahale etmesi durumunda kapsamlı tırmanış tehdidinde bulundu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, tesislerin güvenliği doğrulana kadar Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nın kapalı kalmasına karar verdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran'ın müzakereleri sürdürmeye ve ülkeyi savunmaya hazır olduğunu vurguladı. İran, Firford olayında herhangi bir rolü olduğunu reddetti ve kanıt sunulmasını istedi. Amerika Başkanı Trump, ülkesinin İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Rusya ve Çin'in İran'a yardım ettiği ihtimalini dışladı. Uluslararası Para Fonu, Orta Doğu'daki savaşın şiddetlenmesi durumunda petrolün varil fiyatı 130 dolara ulaşabilir açıklamasında bulundu. Fransa, Rusya'nın gölge filosuna ait olduğundan şüphelenilen bir gemiye el koydu. Rusya, İngiltere'yi Ukrayna'da barış anlaşmasına ulaşma çabalarını sabote etmek için medya nüfusunu kullanmakla suçladı. Meksika'da Rachel fırtınası ve Simon kasırgasının ardından 5 kişi hayatını kaybetti. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
1: Türkmenlerin Sesi, Türkmen FM Uydu Radyosu.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. توم براك بعد لقائه الزيدي يؤكد أن استقرار العراق لا يورث بل يصنعه القادة. الإطار التنسيقي يشيد بجهوزية القوات المسلحة ويؤكد دعمه لكافة التدابير التي تصون سيادة البلاد. وزارة الداخلية تفتح تحقيقا بشأن تجاوز 4 عناصر من أمن الملاعب بحق أحد الجماهير بالنجف. قوات أمنية مشتركة في ديالة تلقي القبض على 4 متهمين بالترويج لحزب البعث المحظور. الحوثيون يهددون واشنطن بتصعيد شامل إذا تدخلت في النزاع باليمن. الحوثيون في اليمن يعلنون عن استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تقرر تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض لحين التحقق من سلامة مرافقه. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي يؤكد استعداد طهران لمواصلة المفاوضات والدفاع عن البلاد. إيران تنفي أي دور لها في حادثة فيرفود وتطالب بالأدلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن حرب بلاده مع إيران ستنتهي قريبا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبعد أن تكون روسيا والصين تقدمان مساعدات لإيران. صندوق النقد الدولي يؤكد أن النفط قد يلامس 130 دولارا إذا تفاقمت حرب الشرق الأوسط. فرنسا تعترض سفينة للاشتباه بانتمائها إلى أسطول الظل الروسي. روسيا تتهم بريطانيا باستخدام نفوذها الإعلامي لتخريب الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية.
1: اختلاف، إبداع، تميز، فقط في إذاعتنا إذاعة تركمان FM.

Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz. Ve eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Bir daha numaramızı tekrar edelim. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz bizlerle ve hayırlı akşamlar, devamlar arkadaşlara. Hayırlı akşamlar bütün şoförlerimize. Görev başında olan bütün kişilere hayırlı sabahlar. Ve aynı vakitte sizlere ne diyeğin hoş geldiniz. Safalar getirdiğimiz programımız başladı ve sizlerle devam edecektir değerli dinleyicilerimiz. Bir daha numaramızı hatırlatalım. Aynı numara üzerine tabii ki de WhatsApp yoluyla da katılabilirsiniz bizlerden. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Aynı vakitte gurbete bulunan bütün değerli hanımlarımıza, beylerimize, sizlere de mutlu akşamlar. Mutlu günler. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz değerli dinleyicilerimiz. Kerkük'te bulunan bütün tabii ki de Türkmenlerimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Buradan hava durumu bugün Kerkük'te 31 derece. Orta bulutlu değerli dinleyicilerimiz. Hemen bakalım başkent Bağdat'ta ne kadar? ...36 derece ve bulutludu bugün. Evet değerli dinleyicilerimiz, aynı vakitte İstanbul'da bakalım hava durumu nerede şu anda? 18 derece ve yağmurludu. İstanbul bu hafta içi bütün günler yağmurludu değerli dinleyicilerimiz. Hayırlı yağmurlar dilerim bütün insanlarımız için ve inşallah vaktimiz güzel bir şekilde geçer bizlerle. Dilerse öz gidelim. Bir güzel açılış şarkısı sizlere armağan edim. Bu şarkını benden sizlere armağan olsun ve bugün sunmakta ben Lina Cömert. Saygı selamı kabul edin ve bu şarkıyla yani açılış şarkımızla bırakım sizlere mutluluklar.

yanayım yanayım. Hadi bu şarkıyla eşlik yapalım. Bir daha hoş geldiniz. Şu anda biz İstekler programındayız. Şarkıyla bırakım sizleri.

0: Bugün enerjimiz nasıldır? İnşallah güzel bir şekilde uykumuzdan uyandığımız. Ve günümüz inşallah güzel bir şekilde geçti. Bütün beylerimize ne diyeğin alırız kuzu artırsın.
1: Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım. O kırmızı...
0: Aynı vakta hanımlarımıza diyeğin Allah kolaylık versin sizlere.
1: Sarayım, kollarımla sarayım. Sen iste yeter ki senin kulun gölen olayım.
0: Bazı hanımlarımız şu anda oturuptu ve eminim ki güzel bir şekilde çaylarını yapıplar, keklerini koyuplar ve burada ne diyeğin gürültalık edirler. Bazı beylerimiz de var şu anda işinden çıktı ve evine gelir sizlere de diyeğin Allah kolaylık versin.

Avukat arkadaşlarımıza, mühendislerimize, doktorlarımıza saygı selamımızı gönderdik. Dilersə öz buradan arkadaşımız yazıb bizler için merhabalar. WhatsApp'dan katılıb bizlerle. Sana da merhabalar. İpek arkadaşımızdan gelip yazıb nasılsınız Lina Hanım, inşallah iyisiniz. Ve buradan yazıbdı bizler için bugün. Yorucu bir gün geçirdim. Okullar başladı. Yazıb ertedenden uyanmıştım. Allah kolaylık versin sizlere ve öğrenci arkadaşlarımıza da saygı selamımız var. Yazıb eğer mümkünse bir güzel şarkı isteyip bizlerden armağan edip tözünü bütün değerli dinleyicilere, özellikle de yazıp çocuklarımıza armağan olsun, sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Ve programımız sizlerle tabii ki de devam ediyor. Dilerse öz gidelim bu güzel hareketli şarkımızı hep beraber dinleyelim. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Evet, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Güzel şarkımız dinledik ve arkadaşımıza armağan ettik özünü. Programımız tabii ki de sizlerle devam ediyor.

Buradan Aysam arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisiniz. İntizarın sesinden bir şarkı ve sağ memnun olan ve sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden. Buradan Ali arkadaşımıza yazıp iyi yayınlar. Şu anda arabada ve sizleri dinlerim. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. O zaman diler sağ olun gidelim hemen. Bu güzel şarkımız dinleyin. İntizarın sesinden olacaktır. Ve hangi şarkını bizler içindir? Benim hayatım. Dilerse öz radyomuzun sesini verin ve bu şarkı sizler için geldi ve biz de eşlik yapalım bu şarkıyla.

0: Mutsuzum desem de kimse inanmaz. Bu güzel şarkımızı dinledik. Kimin sesinden oldu? İntizarın sesinden benim hayatım şarkısını hep beraber tabii ki de dinledik. Çıkar mı bilmem gidişim. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Bir daha numaramızı hatırlatım. Zamansız sarardı benim hayatım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz. Ve buradan Serhat arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere iyi teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin. Sıradaki şarkını özellikle de yazıptı. Sizlere armağan ederim. Ve bütün dinleyicilere armağan olsun. Ve sağ olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden. Bir telefon bağlantısı alalım. Alo buyurun.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Nasılsın arkadaşımız? İnşallah iyisin.
1: Sağ olun. Allah razı olsun.
0: Biz teşekkür ederiz senin adı nedir ve hardan katılsan?
1: Abu Emir Vahdat yolundan katılsan.
0: Bəli, Abu Emir hoş geldin, safalar getirdin. Necə sən inşallah iyisin?
1: Allah razı olsun, sağ olun, teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz senin. Bizler de iyiyiz, hem de olsun, səv-səv geçtik, daha iyi olduk. Bəli, kimin şarkısını sen, kimler armağan olsun?
1: Ali Benna'nın şarkısını, Ege'nin şarkısını.
0: Tamam, kimler armağan etsin şarkını?
1: Valla bütün Türkmenlerde özellikle babama,
0: bəli,
1: uşaqlarına, sizlere de sağ olun var olsun.
0: Biz teşekkür ederiz senin emir babası katıldığı için bizlerden saygı salamımız var sana ve Ali Benna'nın sesinden inşallah güzel bir şarkı dinleyeceksin. Dilerse öz gidiyen Türkmenca güzel bir şarkı dinleyen özellikle de Bağdat yolunda bulunan bütün beylerimize saygı salamımızı gönderdik ve bu şarkını sizlere armağan ediyoruz. Bütün Türkmenlerimize armağan olsun ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Dilerse öz Ali Benna'nın sesinden bu şarkını dinleyin.

güzel şarkımız dinledi. Buradan ayrı bir arkadaşımız Bahar'ı ne yazdı bizler için? Muqtadar arkadaşımızdan gelip yazıp selamu aleyküm bele zahme. Mümkün atlub minkum uğniyet Yunus Tütünçü. İnkun memnun minatkum. Tabii ki de emredesen arkadaşımız. Sıradaki şarkı sen armağan olsun. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Siz de katılın bizlerle bakalım. Sizi üstek şarkımız ne olacaktır? Bir daha numaramızı hatırladım. 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Dilerse özgüdağın Yunus Tütünçü'nün sesinden bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyin. Armağan olsun muhtedar arkadaşımıza ve özellikle de şu anda Kerkük'te bulunan bütün bölgelerde bulunan insanlarımız bizler dinleyenlere armağan gelsin. Dilerseniz şarkıyla bırakım sizlere.

Hemen bakalım buradan arkadaşımız ne yazıptı bizler için ve hangi şarkını istiyor bizlerden. Yazıp selamu aleyküm mesel khair şlönküm ziyenin inşallah. Atlub ugniyeti Ahmet Benne. Ehdiha el-Kadir Türkman إلي وأيضا أهديها لأهلي والأحباب والجميع المستمعين والأصدقاء أشكركم جزيل الشكر تحياتي مع احترامي لكم وللجميع ويا زبط أخوكم أرسان سوراني أرسان الخداش مز çok teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana devamlar خداش مزsan burada tabii ki de güzel mesajlar uzağlık ve o kırık sizler için özünü tek tek dilerse uz Ahmet Benne'nin sesinden bu şarkını Ersen'e armağan edelim ve Ahmet Benne bizler için nedir? Harda kaldım.

baharda kaldım. Özellikle de bu şarkı sana armağan olsun. Çok sevdiğim bir şarkıydı gerçekten. Ve buradan da saygı salamımızı Ahmet Bene'ye gönderdik. İnşallah bizlere dinleriz. Hadi yaşlılık yapalım.

0: Kasım arkadaşımız yazdı bizler için. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Arapça bir şarkı verseniz bizlere zavkuza armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere ve şu anda arabada sizleri dinlerim yazıptı. Yazıp Bağdat yoluna giderim. O zaman teşekkür ederim sana katıldığı için bizlerden. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımız dinleyelim. Arapça olacaktır. Arap arkadaşlara ve bütün dinleyicilerimize armağan olsun. Programımız devam eder. Dilerseniz bir daha numaramızı hatırlatalım. Eğer isterseniz katılmak istekler programıyla. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Ve Asıl Hemim ve Ali Hemim'in sesinden Matiz'in şarkısını hep beraber dinleyeceğiz.
1: ما كنت بفراق يدري هيج تقوى صرت اشك حد

Ve burası Türkmen FM Uyd Radyosu. Tabii ki de yayınımız devam eder. Saygı selamımızı gönderirik bütün insanlarımız için ve bütün Türkmen bölgeleri için tatil aferdim Mendeli'ye kadar. Ve sizlere ne diyeyim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve buradan Naysam arkadaşımızı yazıp bizler için merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Şu anda radyonu açtım ve sizleri dinirem yazıptı. Teşekkür ederim senden katıldığı için bizlerden. Buradan ayrı bir arkadaşımız bakalı ne yazıp. Sümayi arkadaşımız yazıp eğer mümkünse ezeri bir şarkı sıram armağan ederim özün sene ve bütün dinleyicilere sağ olun, var olun yazıptı. Dilerse öz gidağın bu güzel şarkımız dinleyin ve bu şarkıdan sonra hep beraber sizlerle olacağız.

Güzel şarkımız dinledik ve şimdi de Fatin arkadaşımız Bakağın ne yazıptı bizler için yazıp merhabalar nasılsınız inşallah iyisiniz bizlere iyi teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp Lina Hanım zavukluğa bir güzel şarkı verse memnun olduk. Armağan edirik özünü bütün dinleyicilere özellikle de sizlere armağan olsun sağ olun var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden ve programımız en güzel şekilde devam edirik. Zeynep arkadaşımız Duz'dan katılıp da yazıp merhabalar nasılsınız? Sıradaki şarkını bütün Duz halkına armağan edirem özünü özellikle de sizlere armağan olsun ekibuza armağan gelsin sağ olun var olun yazıp. Naz arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? Bizlere iyi teşekkür ederiz. Buradan sizin Aksu'nun sesinden bir güzel şarkı isteyip de armağan edip de özüm bütün dinleyicilere ve yazıp da teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz senden. Az bir süremiz kaldı programımız bitecekti. Siz de katılın bakalım sizin üstteki şarkınız ne olacaktır?

Evet, Sezen Aksu'nun sesinden bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah beğendiğiniz özünü, özellikle de armağan ettiğiniz özünü bütün hanımlarımıza ve programımız devam ediyor.

Ve buradan ahed arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? Bir harekatlı şarkı isterim sizlerden. Armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere ve Lina Hanım özellikle de sizlere sağ olun, var olun yazıp. Mers arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? İyi yayınlar dilerim sizler için. Dilerse özgüdağın bir güzel şarkı dinleyen armağan edirik özünü sizlere ve bütün dinleyicilerimize ve bütün Türkman bölgelerimize ta Telafer'den Mendeli'ye kadar bu şarkı sizlere armağan gelsin ve değerli dinleyicilerimiz burası Türkman FM Uydu Radyosu.

Buradan son bakağın arkadaşımız ne yazdı bizler için? Taha sabahtan gelip bizler için. Bakağın ne yazdı? Pardon, Taha Salah'tan geldi bizler için. Yazıp merhabalar, herkese selamlar olsun. Sizlerden bir şarkı rica etsem yazıptı. Şarkısını yazıptı, tamam emredesen arkadaşımız. Teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Ve aynı vakitte programımız devam eder. Son şarkımızı arkadaşımız yazıp bizler için. Son şarkımızı tabii ki de istediği kimin vereceğiz sana. Ve buradan... Aynı vakte arkadaşımız yazıptı mesail khair tahiyyati lakum lil kader ve mukaddimati al baramij al raya ani özel salihi ve yazıp bir şarkısı bizlerden ehdiha ilkum ve ila al asdiqa wal mustamiin ve ehl kopri yazıp teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden ve değerli dinleyicilerimiz programımızın sonuna geldik ne yazık ki. Gönül isterdi ki daha fazla vaxtlar kılağın ama programın vaxtı məlimdi. Ve değerli dostlarımıza ne diyeğin? Buradan özünüzə iyi baxın, sevdiklərinizə iyi baxın. Yarın aynı vaxtda, yani saat 3-də xəbərlərdən sonra hemen İstəklər programıyla sizlerle olacağız. Bir gün sunmaqda ben Lina Cömert, saygı salamımı kabul eləyin ve kalın sağlıqla.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Vaxtınız xeyir olsun, sayğıdəyər izləyicilərimiz. Türkmen FM Uydu Radiosundan hər gecə salı günü sizinlə bərabər olma şərəfinə yenə nail olduq. Bu hafta yenə bir ədəbi sayfanı başdan açıyoruz. İçində kimin adı yazılacaq, kimlərlə görüşəcəz, nə şeirlər, nə xəyallar, nə dünyaları bizi aparıb götürəcək bu şeirlər. Bugün çox dəyərli bir abimiz, bəlkə də çoğunuz heç ismini duymamışdır. Dəyərli doktorumuz Necat Reşit bəy bizimlə bərabər stüdyomuzda, kendisi stüdyo sahibi, bizlər qonağız. Xoş gəldiniz, səfalar gətirdiniz.
1: Xoş bulduq, sağ olasan. Öncədən Cənabıma və Türkmenəli FM radiosu kadrosuna sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Burayı mənə ağırladığınız üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.
0: İstəğfurullah, biz təşəkkür edərik ki, dəvətimizi istiqabə edib bizi qırmadınız.
1: Çox sağ olun.
0: Bilirəm ki, yorğunsuz da.
1: Allah razı olsun.
0: Səbəh davamı həm akşam əyədə, amma yenə də bizə bir gün ayırdınız. Allah sizdən razı olsun.
1: Sizdən də.
0: Görəvimiz millətin ədəbiyyatını dünyaya bildirmək. Çünki bilirsiniz, siz Türkmen FM Uydu Radiosu sadəcə Kərkükdə və ya Iraqda dinlənilmir. Tüm Türk dünyasında, bəlkə də dünyada hər yerdə uydu var isə bu kanal dinlənilir. Onun üçün bizim görəvimiz ədəbiyyatçılarımızı dünyaya tanıtmaq.
1: Çox güzel.
0: Öncə biz Doktor Necat Reşidi tanımaq istəyirik.
1: Sağ olasın. Mən Necat Reşid Kervançıoğlu, diş həkimiyəm öncədən. Üst çənə cərrahiyəm. Koryada, Beylər məhəlləsində 1974-də göz açdım. İlk okulu ve ortaokulu aynı bölgede bitirdim. Liseni Kerkük Lisesi'nde bitirdim. Ondan sonra işte Musul'a gittim. 1993'te diş hekimliği fakültesinden uzman diş hekimliği fakültesinde mezun oldum 1998'de.
0: Güzel.
1: Ondan sonra 2007'de girdim burada okumağa. 2011'de mezun oldum oradan.
0: Çox gözəl, təbrik edərik. İnşallah gələcək günlər daha yüksək şəhadələrə nail olursunuz.
1: Allah razı olsun.
0: Necat bəy, şeir marağınız nereden doğdu?
1: Doğrusu cənabı bilsən, yəni hər şeirə başlayan öncə, yəni zaten yani bizim millətdə xoriyyatdan başlar.
0: O nənəmizin ninnilərindən bizə qalandı.
1: Gerçekten, gerçekten. 1990'da daha 16 yaşındaydım. İlk xoriyyat yazdım. Tabii yani insan dönende eskilere, xoriyyatına bakanda bakar yani biraz zayıftı.
0: Doğru.
1: İşte oradan başladık. İşte yavaş yavaş başladım yine xoriyyat yazmaya. Ondan sonra 1994-95'te ilk şiiri yazdım. Ondan sonra işte böyle ilerledi.
0: Çok güzel. Kimlere etkilendiniz? Yani şimdi birbirimiz bir şiir yazanda veya şiir dünyasına, edebiyat dünyasına girende bir hocası oğlu yense övgündə bir dənəni bir örnək alı.
1: Doğru.
0: Bir böyük şairin şiirlərini sevər, üslubunu sevər, kullandığı sözcüklərdən etkiləni. Sizlərə ən çox kim etkilər?
1: Yəni əskilərdən desək, məsələn, hocamız Fuzuli, Nəsimi, yengilərdən siz cənab uzun yəni şairləri çox sevirəm.
0: Təşəkkür edirəm, sağ olun.
1: Allah affetsin, gəni rəhmət etsin. Sizi bu baba uzun yəni
0: Abdülaziz
1: Semin Bayatlı. İşte Aydın Aslan abinin şiirlerini çok seviyorum. Öz doğrusu her şiir yani ölümden geçende çok güzel yazılıpsa yani etkiler beni.
0: Çok güzel.
1: Arap şairlerinin de Abbasilerde mesela Mutenibin şiirlerini çok seviyorum.
0: Harada emlak var onu.
1: Abu Nuas'ın mesela şiirlerini çok seviyorum. İngilizlerde mesela çok doğrusu Arapçada etkilendiğim Nezar Kabbani'ydi.
0: Güzel.
1: Yani onun da şairlerini çok seviyorum.
0: Güzel. Ama burada okul farkı var. Yani sen Mutenebbini'ye sayın da, Abu Nawas sayın da, bunlar
1: farklı okullar.
0: Amudi şiirler yazanlardı. Hapsu Vezin, Kafiye Behr.
1: Doğru.
0: Ama Nezar Kabbani'ye gelende serbest şiir yazandı.
1: Nezar Kabbani serbest şiir yazar ama niyetli halkın içinde yani yazdığı şiirlerdi. Yani bütün halka yetişir. Yani böyle asan tiyatı şehri bütün yani dinleyenler edebilir. Eğer uşağından bir güne kimin edebilir anlasın özünü.
0: Çok güzel.
1: O doğrusu çok etkiledi.
0: Biz zaten buna edebiyatta bir adı var. Yəni şeirə baxanda o asandır. Deyəsən əlim atsam mən bundan daha iyi yazaram. Amma qələmi tutasan, istəsən bir şey yazasan gəlməz.
1: Doğru.
0: Bunun adı deyirlər özünə əs-səhlül mümtənə. Səhlül
1: mümtənə. Doğrusu.
0: Əs-səhlül mümtənə. Həm asandır, amma gəlmir də imtina edir gəlməkdən. Adını belə qoyublar.
1: Amma mənası da çox çuxurdur.
0: Təbii, təbii, təbii. Hələ sərbəst şeirdə dəyərli hocamız Qaravahab.
1: Doğru.
0: Məhəmməd Ömər Qazancı.
1: Deyildi, maşallah.
0: Ziya. Mustafa Ziya efendim dediğim yadıma düşenlerden rahmetli Bekir Özcan.
1: Doğru.
0: Esmet Özcan affedersiniz. Esmet Özcan küfürlü. Bir de şeyimiz var idi. Abdülatif Benderoğlu. Bunlar hepsi serbest şiir yazanlarımızdı. Önüne gelenlerdi de daha doğrusu. Yani gerçekten bir serbest şiiri ele alanda normal okuyanda o özün ayrıdır. Ama dibinə enmək istədiysə o şiirin baxasan başqa bir aləmə səni aparır. Bu divan ədəbiyyatında bizdə var. Amma ərəbdə yoxdur. İllə sufi şiirlərdə var. Sufilərdə siz bunu bəlkə daha iyi bilirsiniz. Zənnəmcə iki şeydə yazarsınız ki, dildə yazarsınız şiiri.
1: Ərəbcədə də yazmışam. Bizim yəni türkcədə də yazmışam. Türkcədə də 3 şivaydan yazmışam. Yəni Anadolu türkcəsi. Bizim türkmen yəni Kərk şivasında da yazmışam. Azərbaycan şivasında da yazmışam.
0: Güzel, hı. Çok güzel. Azərbaycanda hiç devam edibsən orada bir şeye?
1: Yox, yoxsa valla, bəs okumaktan dillerim. Şiirlerinden çok sevindim yani.
0: Bəxtiyar Vahabzadə kimin?
1: Doğru.
0: Bəxtiyar Vahabzadənin şiirleri kimin? Çok tatlı, çok derin bir...
1: Şiirleri güzel
0: diyor. O zaman hemen abimden bir şiir alıp öz kefo gelin. Ne isen onu oku.
1: Bir öğütten başlayalım.
0: Buyurun.
1: Şiirin ismi Razı Ol.
0: Razı Ol.
1: Huzurda yaşamak istersen eğer, yazılan kadere inan razı ol. Huzurda yaşamak istersen eğer, yazılan kadere inan razı ol. İnan ki kanaat tükenmez defnedir, ona iman getir derse razı ol. Kardeşin yüzüne tebessümle bak, bırak kin nefreti neşe sazı ol. Bu dünyada mal mülk servet fanidir, farkına var olup azına razı ol. Nice hasteler ki yıllarca yaşar, nice sağ gençler erken kaybolur. Fakire yardım et, miskine yaklaş, zalimlerin önünde susma gazi ol. Krallar yanında başın dimdik dur, Allah huzurunda toprağa razı ol. Kalbini yıka, neşeyle ser her bir nebzini. Kırgınlığa göz yumup, uyu sen razı ol. Kul rızası imkansız, beyhude bir düştür bu. Yaşadıkça hak rızasından yalnız razı ol. Gençliğe güvenme, ne renkle ne soy. Ancak takva ile haktan razı ol. Ne mal yükseltir seni, ne şans kurtarır. Asi olma, kuru yere razı ol. Deme filan dedi, filan söyledi. Kalbine danış, hükmüne razı ol. Kalbine danış, hükmüne razı ol.
0: Çok güzel, ağzına sağlık. Güzel bir öğüt. İnsanoğlu hayatta bunları bilmesi lazımdı. Bu şehir serbest yazılıp?
1: Serbest yazılıp.
0: Serbest yazılıp çünkü bir yerde 11 gelir, bir yerde doğru. 15 olur, 13 doğru. olur. Kafiyesini de bir yerde çok yedip sen özünü. Ondan sonra bir de dönüp sen ilk kafiyeye razı ol, razı onu tekrar edip sen. Serbest şiirde olur ama heceli şiirde olmaz. Doğru. İlla bizde bir kaide var, bir kural var daha doğrusu edebiyatta. Ben bir şiirin ilk kafiyesini isterim. Bir de kullanım. En az gerek 7 ile 9 kafiye geçsin. Bir de hakkım ondan var kullanım. Ama bir kere daha hakkım var. Yok bir de diyeyim 7 tane geçsin bir de kullanım olmaz. Bunu çokluk büyük kaside yazanlar, uzun kaside yazanlar yazardılar özünü. Bunu kullanırdılar. Hatta dedemiz ki dedi Fuzuli. Fuzuli evet. Bunu kullanıp güzel bir şekilde de kullanıp özünü. saydı özünü bir yerde 7, bir yerde 9, iki şehirde tekrar edip özünü.
1: Hecede ekşili.
0: Aynı kafiyeni aynı getirip kafiye koyar. Ha. Bu güzel bir üsluptu. Ama siz burada kıfil koyupsınız razı oğlu. Razı, çünkü doğru. Nasihatti, nasihat evet olduğu için. Ağzıma sağlık.
1: Sağ olasın.
0: Tekrar bir Azeri de yazmışsın.
1: Evet.
0: O zaman bir Azeri de alık.
1: Bu gazeldi tabii.
0: Güzel. Güzel, gazel deyince benim uzmanlığıma girdi.
1: Bunun anlamı neydi? Biri mesela sevgilisinden uzak düşüptü. Gelip oturuptu bir göl başında. Göle baktıkça şöyle yani görer mesela şeyin resmi, sevgilisinin resmi suda çıkıptı.
0: Güzel.
1: Ama bir yel eser, ağaçtan bir yarpak düşer, düşer suyun üzerine, dalgalanı resmi gider. Ve hebekler yel dursun, belki bir daha döner resmi ama resmeki daha dönmez.
0: Peki burada gazelden konuşurken kimiyle konuşurum? Suydan, yarpaktan, yelden, resimle. İndi sizden de dört şey oldu. Doğru. Dört unsur oldu koyduğum.
1: İşte indi.
0: Bir yala buyur olsun.
1: Oturdum göl başında, apardı hayal beni. Düşündüm o günleri, hoş geçirdi zamanı. Resmini darıkmıştım, düşündükçe mekanı. Üzünü suda gördüm, çağırdı gözler beni. Adı dilimden düşmez, damarımdadır kanı. Külek pıçırdar sesin, yandırır her bir yanı. Ağaçtan düştü yarpak, su üstünde resmine. Apardı sudan üzün, bak suyun kısmetine. Gözledim dalga dursun, belki görem suratın. Sular yine duruldu, ama dönmedi üzün. Gözlerim doldu odam, könlüme çöktü keder. Bir yarpak kader imiş, canıma değen kadar. Göl kenarında hüzün, mene yoldaş kesildi. Gece düştü sahile, ulduzlar sepelendi. Danıştım kısmetime, söyledi kes ümidin. Külek aparan yarı, döndürmez suya resmin. Anladım, anladım giden yarım. Bir daha dönmez geri, ne kadar su dursa da döndürmez giden yarı.
0: Allah.
1: Döndürmez giden yarı.
0: Allah, Allah. Mesnevi yazılıp.
1: Ben.
0: Mesnevi yazılıp. Çünkü her bir beytin iki mısra var. Evet. Her iki mısra bir kafiyeden gelir. Buna mesnevi diyarı.
1: Mesnevi.
0: Çok güzel. Sen danıştı o kadere. Danıştı o bekledi o beke döner ama dönmez.
1: Dönmez.
0: Peki. Hiçbir şehirde bunun dönmeğini bekleyip sen.
1: Oğlu.
0: Var.
1: Var.
0: O zaman onu dinleyelim. Arap... Onda dönmedi. Arapça'da var.
1: Arapça'da.
0: Tamam. O zaman Arapça dinleyelim. Tamam. Arapça dinleyelim. Bir bakak bir sevgili. Sevgilisinin bekleyişini.
1: اشتقت لصورة وجهك المطبوعة في مقلتاي ولصوتك الحنون يغرد في أذناي أحرق الشوق فؤادي وامتلأت بالدموع عيناي فمتى اللقاء يلم شملنا وتعود بسمتك تضيء دنياي أهفو إليك وفي ضلوعي لهفة تطوي المسافات وتبحث عن دوايا أنت الدواء لدائي وأنت أنت هوايا فارحمي قلب حبيب عاشق عشقت الدنيا عندما دخلت دنياي
0: الله bu kadar ha. O bu bir merhamet dinlemekti. Bütününü tamam açıkladı, o da bir merhamet dinledi, bekledi o zinden. Ama geldi gelmedi.
1: Hele bekliyor.
0: Hele bekliyor. İnşallah çok beklemezsin istedik. Rüzgarı beklemek dertti.
1: Doğru.
0: Ah babam. O birinci şehri okuyanda bir şehrimi yadıma saldı. Hepsi bir maktağını okuram. Cenab-ı Umar'a gelmenin şerefine. Çünkü bu, gerçekten bu şehri çok severim. Adını da hayal koymuşum. Bak sağ ki kimin. Ama sen bir göl başındasın.
1: Ben
0: bir kıyıdayım. Kıyıdan seslenirim. Yine sordum sevgilim, dönüşün martılardan. Yine sordum sevgilim, dönüşün martılardan. Öyle bir göçü verdin, ne anı koydun, ne iz. Parçalanan resmini, dalgalanan sulardan. El uzattım, topluyum, bir hayal çıktı deniz.
1: Ağzı o sağlık, soğuk güzel.
0: Allah razı olsun. Bir baktan çıkmını, bundan önce geçen program okuduğumu ya da bilmem bu programı okuyayım. Sizin tekrar olmasın.
1: Ağzı o sağlık.
0: Başka hayatın başka yönlerinde doktor neler yazıp?
1: Milli yazmışam, dini yazmışam. Haksını severse uzu okuram.
0: Sen o gevluğa ne düşerse milli bir şey bizi şad edesen dinleyenlerden bana var.
1: Bir milli alağın.
0: Milli şehirde biraz ses kaldırmak ister.
1: Doğru.
0: Eda o gere de ekşinsin.
1: Mavi bayrak. Mavi bayrak gökyüzünde dalgalan. Biz Türkmeniz. Hakkı zordan alırız. Bin kişiye değişmeriz bilimiz. Biz Türkmeniz. Hakkı zordan alırız. Bin kişiye değişmeriz birimiz. Düşmanları bir yumrukta ezeriz. Yiğitlerden hiç boş olmaz bu meydan. Mavi bayrak gökyüzünde dalgalan.
0: Güzel.
1: Sustursalar, kestirseler dilimiz. El aleme çaldırsalar zilimiz. Terk etmeyiz, bırakmayız elimiz. Göç etmeyiz, yapsalar da bin plan. Mavi bayrak gökyüzünde dalgalan.
0: Güzel.
1: Dışlasalar, öldürseler bitmeyiz. Kışkırtsalar, göç etseler gitmeyiz. Biz bu yurda kan dökmüşüz, geçmeyiz. Yıllar boyu yazdığımız bu destan, mavi bayrak gökyüzünde dalgalan.
0: Güzel.
1: Ay yıldızı alnımızda yazarız. Allah adın köşkümüzde taşırız. Bu toprakta hür yaşar, hür ölürüz. Koy desinler Türkmen elidir vatan, mavi bayrak gökyüzünde dalgalan. Kerkük sana kurban olsun canımız. Biz bu yolda and içmişiz, hazırız. Osmanlıyız, tarihte var adımız. Geçen bizim, gelen bizim her zaman. Mavi bayrak gökyüzünde dalgalan.
0: Allah.
1: Mavi bayrak gökyüzünde dalgalan.
0: Ağzına sağlık. Çok evet. Güzel bir milletin macerası. Bir de başa gelenlerini güzel bir şekilde alıpsan. Burada bir tek şey var. İki senahati birden kullanıpsan. Hem tercih bend hem terkib bend. O mavi bayrak gökyüzünde dalgalan bu tercihti. Çünkü her humasi de yazılı beşlikti. En sonda onu döndürmek buna tercih diyor. Ama özünden evvel kafiyeleri de ekşisen. Bu vatan, evet. Bu dastan, bu yazarken can kurban. Ondan sonra mavi bayrak desen. Onlar ne olur?
1: Tercih bağlanır.
0: Terkib bende olur. En sadece gelen tercih bende olur. Çok güzel hem de ağır bir sanatlardan sayılı belagatta. Bir gönüle bir nasihat şiiri okuyak.
1: Buyurun.
0: Biraz sen de boğazı usrahat etsin. Ses o kaldırdı.
1: Seve seve dinlerim.
0: Bu divan edebiyatında yazılıp Müstef'ilun Bahrinde. Gönül, gönül ahın nehan eyler, şefaat kalmamış yerde. Yüzün her dem fişan eyler, sarahat kalmamış yerde. Sıfatında dilersen bir, sıfatında dilersen gül, döner kim hara karşında, demek kim bağı gül solmuş. Latafet kalmamış yerde. Cananın gönlünü her dem rehin dest için yalnız Seru damın, zeru simgir muhabbet kalmamış yerde. Tutarsan damenin şayet, ki kilsün halına rahmet. Yarar bağırın, döker kanın, mübalat kalmamış yerde. Koyarsan yoluna canın, olursan hak ile yeksan. Basar payın geçer canan, nezaket kalmamış yerde. Olursan, olursan bülbülü şeyda, ötersen yüz bedi, ey dıl. Sözün bir faida bulmaz, belagat kalmamış yerde. Olur bin dalda, bir dildar, beyanın kadrini bilsin, fakat mecnundur adlanır, fasahat kalmamış yerde. Yeter her dem fida kılma, yeter her dem fida kılma, kecanın sen de canana, hazır kıl ey kerem sani, hamakat kalmamış yerde. Hazır kıl ey kerem sani, hamakat kalmamış yerde.
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Bu gönüle nasihattı, ne yapsa ne etse. Budu yani, hayat bir hale geldi. İnsanlar hiçbir şeyin kadrini bilmirler, çünkü hissetmirler özüne. Cenab-ı Hakk'ın bir dirisi bir gölün başında oturup bir resmi izlerse, demek ki bu ne kadar çekip ki koyup özün göl başına geçsin. Onun için direkt latafat kalmadı. Hatta canını kurban verirse, yanısan, yanısan, kül olursan, sevgili gel ayağını basırı külüva geçir, çünkü nezaket kalmıyor.
1: Zaten insan kıymet kalmıyor.
0: He, ama bu şairler yandan. Çünkü şairlerin hayalı budur. Sizden hayala bağlı bir şiir alalım.
1: Gene Azerbaycan şivası.
0: Tamam, olsun, alalım. Olsun. Onlar da bizim hem soydaş hem kardeşimizdiler.
1: Bunun anlamı, biri mesela giripti eşinin odasına.
0: Ha.
1: Girerken yani bakıp yatıp istir oyatsın özünü. Oyatarken bakıptı Allah'ın emrini bitirip.
0: Vallahi bir gün taziyeye batırırken bizi doktor. Buyurun.
1: Girdim yar otağına, maksedim yarı görmek.
0: Hı.
1: Gördüm yar yatağında bir peri yoksa melek. Süzülmüş nurlu gözler, yanağı beyaz çiçek.
0: Hı.
1: Yastığa konmuş teller, sanki tökülmüş ipek. Seslendim ses vermedi, çağırdım yoktur kömek. Gözlerim dumanlandı, ölmüştü yarım demek. Anladım kısmetiymiş, ayrılık kere gerçek. Yarım gittiği anda yıkıldı evden direk. Kurban olduğum yarım bağrıma vurdu kürek. Dedim oyan ey dilder, buna dayanmaz yürek. Bu karanlık dünyada sensiz kaldım ey melek. Anladım ki ayrılık ezelden yazmış felek. Hicran canım yandırır, büküldü bel, soldu renk. Vusel kaldı mehşere, budur bitmeyen ahenk.
0: Allah.
1: Budur bitmeyen ahenk.
0: Yani hala da belki sen mehşerde çok umudu var.
1: Yani hocam bilirsen yani yazıldığı şiirler, şiir diyor ya, her şiir yaşansın yani.
0: Ben bilmem, ama ben özüm bir şiiri yaşamasam, ben özüm bir şiiri yaşamasam edebilmem. Yani yazabilmem özünü. Başkasının hatta yaşadığını gelse dese bir böyle şey yaşamışam. Etkilemese beni.
1: Doğru.
0: Yazmam. Yazarsam da faydasız olur. Ne için? Aslında şiir adı olarak insanın duygusundan alınıp, şuur.
1: Doğru.
0: Duygudan alınıp. Ben o duygunu yaşamazsam, o duygu içimi oynatmazsa kalemim ağlamaz.
1: Bəlidir.
0: Ağlamasa burada qanın rəngin görməm. Ki bilim bir a çəkmişəm.
1: Doğru bir şairə var, çox dəyərli bir şairədir. İsmi Darin Şubir. Falastin asıllıdır, amma şeydir, İmarat vətəndaşıdır. Bir gün bir görüşmə gördüm özüydən. Dedi özünə, dedi sən yəni şiiri necə yazasan? Dedi iki rəng şiir var. Şiir var, sən yazasan özün. Şiir var, özü öz özün yazar. Özü öz özün yazdığı daha yəni etkilər. Yəni insan yaşadığı şeyi yaşar,
0: təbii,
1: yazar.
0: Təbii, yazar. Təbii, təbii. Yazar.
1: O zaman çox yəni yetişik qanşara.
0: Mən onu
1: amma düşünürsən, yazasan özünü o qədər dedi yəni ulaşmaz.
0: Hə, o bizdə namını, yəni öz bir görüşümdə konuşuram. Yəni bilməm, başqa ədəbiyyatçılar nə deyərlər? O şiir ki, yaşısan, özünü yazısan, o şiirdir.
1: Tabii.
0: Amma o birisi ki, sənə deyir, abi, lütfən filan konuşsa, mənim üçün bir şiir yaz. Gəti, otursan, yaz, o şiir deyək, onu zumdur.
1: Nuzum.
0: Onu zumdur. Sən onu düzüsən.
1: Düzüsən.
0: Amma şiiri düzmüsən, yazısan.
1: Yaz.
0: Burada yaşadığı bir fark var. Hə. Onun için de bak mesela Nesimi'nin Naxsi şehrini alırsan, oxusan özün seni yırğalır. Çünkü adam yaşayıp özün. Fuzuli'nin Naxsi şehrini alırsan seni yırğalır. Ziya Paşa'nın Naxsi şehrini alırsan, yani şehir var, ben Namık Kemal'in şehir var, okumuşum, yığladım ben. Bir şair, bir beste var, Azeri diyene, bizler almış özün aşk bestesi. Aslında özü aşk bestesi deyil. Azerbaycan ikiye bölünenden sonra değildi. Geceler.
1: Ayrılık.
0: Ayrılık. Ha. Ayrılık. Geceler vasfedir. Ayrılık şey. O ayrılığı okuyanda hissetsen yani bir duygu var içinde. Bu adam ne çekir oraya bakanda. Aralarında bir Xəzər nehri var. Bir şey yoktu. Bu burada adı, bu burada adı. Birisi sağda, birisi solda, birisi gün doğanda, birisi gün batanda. Şərq-qərb yoxdur bizdə. Bizdə gün doğan var, gün batan var, bilirsən. Dinləyəndə özünü bir şey alır sənə. Bu adam sənə hara apar.
1: Nələr yaşayıb.
0: Hə? Şəhərdə də mənim nəzərim. Şəhərdə bunlar olmazsa yazılmasın daha iyidir. Həm o qələmə heyif, həm o beyaz kağıda heyif.
1: Doğru.
0: Bitər, boşa gider. Bəlkə başqası ondan istifadə görə bilir, xeyir görə bilir. Amma sən onun o xeyrini də öldürmüş olsan. Onun üçün məncə deyərəm, şiir iki tür yazılı. Bir duyğusal, bir nuzum.
1: Bir nuzum.
0: Hə, nuzumu da mən şiir saymamışam bugünə qədər, Allah'a şükür. Duyğusal olmazsa olmasın. O duyğusal şiirlərdən bir dənə dinləyək.
1: Sağ olasın. İnsan həyatını, yəni evlilik həyatını, məsələn, sevgi həyatını dörd mövsümə bölmüşəm. Qış, qış, yaz, məsələn, ilk bahar, qış, sonra qış, ilk bahar, yaz, sonra
0: güz.
1: Güz.
0: Son bahar, yaz,
1: son bahar, güz. Dörd mövsümüz.
0: Evet.
1: Şimdi ben masaldayım. Durmadan görüyorum. Dört mövsüm sevdasını İçimde taşıyorum. Bir kış gecesinde karşılaştık yüz yüze. Yağmurun damlaları aktı baştan kaş göze. Yaklaştım gerdanına, kokladım gül kokusu. Aldım elin elime, başın koydum omuza. O yağmur konserinde dans başladı diz dize. Rüzgar sustu bir anda, durduk daldık biz bize. Yere akan yağmurlar çaldı kemanla saza. Çaldı gözler, çaldı göklerden ezgi. Aşkımıza bu gece söylendi aşk şarkısı, gökler döndü ayaza. Geldi bahar mevsimi, büyüdü aşk fidanı. Girdi yeşil yaprağın, süslendi gül cihanı. Sözleştik, yemin ettik, terk etmeriz her anı. Acılar sınasa da durdurmarız zamanı.
0: Zeyn.
1: Geldi yazın sıcağı, aşktı onun ocağı. Aydınlattı her yeri sevdamızın çırağı. İşte geldi sonbahar, elindedir son karar. Ya mutlu olacaksın, ya bedeli zor olar. Güneş her yeri yaktı, yaprak dalında solar. Aşkımız hiç bitmedi, daha yeniden başlar. En güzel günlerimiz sevda sıcak duygular. Sevgilime yazdığım şiirler ve hoyratlar. İlk görüşmemiz farklı, ilk yazdığım mektupler. Dört mevsim masalında öyle güzel anılar. Şimdi ben masaldayım, durmadan anıyorum. Dört mevsim sevdasını kalbimde taşıyorum. Kalbimde taşıyorum.
0: Allah. Her türlü durumla beraber bir sonra şiiri alıpsan ilk görüşmemizden sonbahara kadar.
1: Doğru.
0: Ama niye kalbuda kaldı? Sonbaharda ne etti özüne sen? Bu sevdaya ne etti koydu kalbuda kalsın?
1: Özü yani maksat ennehu şey olmadı, yaddan çıkmadı. Ha kaldı ha kalpte taşınıyor.
0: Ben zaten onu diyorum çünkü dört mevsimi dolanan yani bir il yaşamış.
1: Doğru.
0: Sayıları yoksa.
1: Ömrün de yani şey zamanında dört mevsimi dolanmış.
0: O onda daha çok olur. 30 ile vurar. Ama ben böyle zannederim yani siz burada dört mevsimi tamam ömre benzerdisiniz. Fakat o an içinde dört mevsimi hayal oda sanki yaşadım. Daha güzel olmaz.
1: Daha güzel.
0: Yani bir levha ben kanşarımda görürüm. Yağmur yağdığı yerde onunla beraber görüşürsen, düşerken tutursan özünü, yaklaşanda kokusunu alırsan. Orada artık o damlaları, o senfoniyeni, o bulutların gidişi, ardından baharın gelmesi, hepsi o anda film kimin damağında dolanır.
1: Doğrusu ben yani ne fikrimden geçti bunu yazdım. Özü yani toplumda yani geçtiği şeyler, laflar. Bir de ne mesela hayatını başlayanda sevende sevdaydan başlar ama günler geçtikçe sevda kalmaz yürekte. Hayat yani ilerledikçe kalmaz. Zaten yani bir sene iki sene sonra diğerleri böyle kalmadı sevda. Özü aslı yoktu bunun. Evlilik zaten diğer yani beş seden şeydi kuruluptu. Sevda, saygı, sadakat, sabır, seks. Bu beşi olmasa evlilik olmaz. Ve belki de yani sevdanı ayrı şekilde tercüme ederler. Ama kalı sonuna kimin he kalı? Tabii yani nece tercüme oğlu sadakattan, sabırdan, her şeyden.
0: Ben böyle bir şey diyeyim yani siz doğru bir tespit ettiniz. Sevda hatta sevdiğinden ayrılsa da başkasıyla da bir ilişki olsa gerçekten insanın yadından çıkmaz.
1: Hiç sevdiğinden
0: çıkmaz. Yadından çıkarsa vefasız.
1: Doğru.
0: Niye vefasızdır? Ben birisini sevdim diye bir örnek olarak. Bir çok sürmedi. Bir 5 il 6 ay 6 yıl 10 yıldan kaldım. 6 yıl sonra ayrıldım. Gittim başkasını sevdim. Ha bir süre istirahat var orta yerde. Ki onu biraz ataşı söner. Başkasına çünkü sevdanın ne zamanı var?
1: Yoktu hiç.
0: Ne yeri var? Kimseden de izin almaz. Başa vurdu vurar, kalbe vurdu vurar. Bunu gene hepimiz bilelim. Ne yaş, ne büyük küçük, ne mansap, ne mansap, ne fakirlik, ne zenginlik. Hiçbir şey etkilemez özün.
1: Doğru.
0: Hayatta tek serbest sevdadır.
1: Gerçekten.
0: İstediğinin gönlüne girer, istediği yerde.
1: Doğru.
0: Bir süre sonra ben başkasıyla bir ilişkim olduysa, bir sevda ilişkisi olduysa, gerçekten birincini kere ben unutmuyorum. Çünkü unutsam,
1: vefasızlık sayılır.
0: Neye vefasızlık sayılır? Yok ilişkiye vefasızlıktır. O altı ili kime bunuyla geçirdim,
1: aşırat
0: ömrümden gider. Ama ben o altı ili yaşadım. Kimseye diyebilirim nenemden, neneden doğdum, dünyaya geldim, 18 yaşındaydım. Yoktu.
1: Yok.
0: Yoktu. Yani sen bir el kadar bebek, gün be gün, büyük oldukça, bir ömrü ulaşanda, yaduva salar, yaduva geldi şu Allah, o da beni derdi. Demek ki iş yaddan çıkmak daha geç.
1: Hiç.
0: Onun için bu şehirde yani beğendirici yeri de odu. İnsanoğlu unutmaz ama kalbinde saklar. Belki başka bir ilişkisi olur. Ama o kalpte yatar, yatan çıkmaz.
1: Hiç.
0: Elva sağlık çok sağ güzel. Ben olsam dediğim kimin açılarım özünü. Yani beni versene bu şehri, bu insanın hayatı yoksa dört mevsimdi. Tabii ki dört mevsim insanın hayatına benzenilir. Ama ne zaman yaşayıp ölsün? Çünkü her şehirde bir bu'd mekani var, bir bu'd zamanı var. Desem 30 yılda yaşayıp ölsün, ben 30 yılı dört parçayı sıkabilmem. Sıkılmaz. Ama desem, bak var karda. Nakıd adamın görüşüne geldi. Ama desem o aslında da ki ben bunun kokusunu aldım. Bütün hayatım değişti. Kışından baharına, baharından yazına, yazından güzüne kadar. O anda hapsi ögümden geçtim. Neler olacak? Sıfır zamandayım. Sıfır zamanda şehirde çok büyük bir müşkülat. Her zaman bakmanı bilmesiz. Ben olsam bunu bela açıklarım.
1: Sağ olasın.
0: Elva sağlık. Sen o da başka bir şehir daha alım senden. Şehirleri güzel giydiri tatlı bir şey derdi.
1: Bizim şivamızdan okuyalım. Bir kerfi bölgeler var. Eğer isterse Cenab-ı Hak ederse okuyayım özünü. Bir de var mesela eski günlere döndürek.
0: O daha güzeldi. Koku eskilerimizi bir yadımıza salak.
1: Geçen günler. Harda kaldı o günler? Harda kaldı o millet? Fatma Han kapı yakar. Kevser Bek bir gün vurar. Çocuk okula kaçar. Selim Bek düken düzer. Harda kaldı o günler? Harda kaldı o millet? Harda kaldı bülbüller? Ağaçta sayınar gezer. Harda kaldı küzeçi? Toylarda koyra düzer. Harda kaldı bağlama, ince ses, üre gezer. Harda kaldı o günler, harda kaldı o millet. Harda kaldı o günler, kahvaltı yapardık. Harda kaldı o millet, sofraya toplanardık. Baba oturup başta, çocuklar yan bakardık. Harda kaldı o günler, harda kaldı o millet. Harda kaldı o sohbet, Ramazan'ı beklerdik. Harda kaldı çocuklar, camılara kaçardık. Ramazan geceleri siniye zerf düzerdik. Harda kaldı o günler, harda kaldı o millet. Bayram geldi sebbahi, sofraya toplanardık. Anna elini öperken babaya el açardık. Bayramlık filiz kuruş, tükenlere kaçardık. Harda kaldı o günler, harda kaldı o millet. Musallada kabaday zubun çeker girerdi. Yabancıyı görerken sokakta dik durardı. Elinde gıriyet izi milletini korardı. Harda kaldı o günler, harda kaldı o millet. Yaz gecesi çamur damda yatardık. Çarpaya kurnasına bayaz külle çekerdik. Bir vardı bir yoktu masallara uyardık. Harda kaldı o günler, harda kaldı o millet. Güllemizle hellükleri oynardık. Masal gibi baştan geçen macerayı yaşardık. Kindi vakti camı vaazin Ramazan'da beklerdik. Harda kaldı o günler? Harda kaldı o millet? Harda kaldı o günler? Harda kaldı o millet?
0: Ağzına sağlık. Sağ olasın. 70'lere döndürdü o bizi. 60'ları 70'lere döndürdü o bizi. Gerçekten güzel günleriydi. İnsanlarda saflık, niyet pekliği var idi. Ama o millet de kalıp, o günler de kalıp. Bir kere ne olup? Evvel giderdik, kapı gezerdik. Filan amme bayramı mübarek olsun, evet. Filan ate bayramı, indi yoktu. Telefonu aç WhatsApp'da hapuza bayramımız mübarek olsun. At kim cevap verip vermeyipti. Özden günahı. Bu hala gelmişiz indi. Bir aşk şehri okuyor.
1: Güzel oğlu.
0: Aşkımız, benden sevgilimin içinde Mefailun bəhrində yazılıb, amma divan dəyi müxəmməsdir.
1: Müxəmməs.
0: Hə.

0: Ne Leyla'nı görüp gözler, ne Mecnun görünüp halka. Ne Ferhad'ı tanır kimse, ne Şirin bir daha kalka. Ne aslını kişiş salmış, ne dözmüştür Kerem Şavka. Eğilsin indi hep onlar, bizde olduğu aşka. Ne benzer aşkımız gayre, ne bizler gayre aşağı. Yakınlardan sevişirsek uzaklarda yanarız biz. Ne bir gayri garaz billiz, veli aşka kanarız biz. Furak olsa ki anında ölüm gelmiş sanarız biz. Giriftar-ı hayallarla ke anarız. Giriftar-ı hayallarla sevgimizi anarız biz. Ne benzer aşkımız gayre, ne bizler gayre uşağa. Bu ikrarım sana yazdım. Canım sensin, cananımsın. Gözüm bahrim, ruhum kayık. Kesem bir tek limanımsın. Senin olsun keyanım hep, azizim, anu şanımsın. Sana söyler küçük kemrem, damarımdaki kanımsın. Ne benzer aşkımız gayre, ne bizler gayre uşaka. Ne bizler gayre uşaka.
1: Ağzına sağlık, çok güzel.
0: Allah razı çok olsun, beğendiğime çok sevindim. Bu tür şiir indi bizde o kadar yazılmıyor. Çünkü kafiyeye ihtiyacı olur. Bahar üstüne yazılır. Bu Hezec Bahri'nde yazılır. Mefailun, mefailun şeyinde. Onun için yazanı az da. Ha, şimdi Cenab-ı Hüküm'ün Hezec üstüne yaz. Ama muhammez değil mi özü? Beşlik değiller özü. Muhammez, bes divanda yazılandı. Beşlik Hezec'den yazılandı. Doğru. Sizde var ise bir beşlik veya bir neyi beğenirsen.
1: Bir şarkı sözü okuyağın yoksa bir
0: ne okursa
1: serbest olur. Bir şey.
0: Bir şarkı sözü oku, arkasında da bir serbest şiir oku bizim. Hı. O da oğlu.
1: Sevgili yarım, kaladan musallaya güzel inende, ayağında halhalı cıngıllananda, selvi boylu güzelim bana bakanda, yüreğim sinem söker sevgili yarım. Kaladan musallaya güzel inende, ayağında halhalı cıngıllananda, selvi boylu güzelim bana bakanda, yüreğim sinem söker sevgili yarım. Gül açar, bülbül öter bahar gelende, ağaçların yaprağı yeşil açanda, göklerde gök kuşağı rengin saçanda, gel beraber gezelim sevgili yarım. Gökyüzünde yıldızlar inci düzende, ay etrafın göklerde mehtap saranda, geceler düşünmekten resmin her anda, aklımı baştan aldın sevgili yarım. Aklımı baştan aldın sevgili yarım.
0: Koşma usulünde yazılır. Güzel. O zaman serbest alak.
1: Bir aşk hikayesi. Bin geceden bir gece. Bir gece rüyamda gördüm. Bir gün yolda giderken, denize yaklaşarken bir mesaj geldi bana. Okudum durdum. Siz kimsiniz? Ben yaz ve bahar mevsiminde ince ince yağan yağmurum. Ben yaz ve bahar mevsiminde ince ince yağan yağmurum. Anlamadım. Ay ışığı kadar parlağım ben. Nasıl yani? Işığıyla yolu aydınlatan önderim ben. Saf, temiz, sözüne güvenilen içtenim ben. Oh, siz Aynur'sunuz değil mi? Evet. Yürek köşkten söküldü, tempo tempo çırpıldı. Kızıl yaprak dalgası gibi. Seni tanıyabilir miyim? Dedi. Ben mi? Evet. Ama içimden bir dev çıktı. O güzel gözlü meleği üzdüm. Önceden eşek gibi davrandım. Sonra pişman oldum. İçerim ateş aldı. Bir yanda mutlu oldum. Bir yanda korku sardı. Bir fırtınaya dokundum. Ya Rabbim ne oldu bana? Sanki bir peri yoksa bir melek çıktı bana. Yıllarca içimde gömülen sihri lambadan. Gün geldi, gün geçti. Bu sevda bitkisi içimde yüverdi. Yaprakları süslendi sanki bir gelin gibi. Bir gün kavuşalım dedi, bir gün ayrılalım. Bir anlaşmaksız yaşadım, hüzün sardı beni. Gözlerim ağlamaktan lale gibi oldu. Gözler ağlamıyor arkadaş, yürek ağlıyor. Sensiz ben neyleyim dünyanın servetini? Sevgilim şimdi kim bilir ne duygulardasın? Huzurum kalmadı fani dünyada. Arkadaş, Ferdi Tayfur bana sesleniyor, yürekten söylüyor. Sabah oldu, güller açtı, bülbüller ötedi. Ayın nuru bana yazdı, sevgilim biz ayrılmayınız. Çünkü Yüce Mevlam bizim kaderimizi 7 semadan birbirimize yazdı. Sevgilim, sevgilim, seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Gözlerim titredi, kirpikler çırpıldı. Bir sağa, bir sola döndüm. Hemen köşeye düştüm. Başım kırağı vurdu. Tatlı rüyadan uyandım. Demek ki bir rüyaymış. Demek ki bir rüyaymış.
0: Ağzına sağlık, ağzına sağlık. Bazı şeylerde, kelimelerde oynayıpsan, bazı anlamlarda oynayıpsan, bizde bir şey var, edebiyatta diğer özüne. Zehre halal. Zehre halal üslubunu kullanmak bir cüret ister doğrusu. Bir kelimeni bırak koy kelimenin şeyi değişmez. Cümlenin manası değişmez. Çok güzel bir şeydi. Koy özün bırak bu cümle eski olmaz. Koy özün bırak koy bu cümle eski olmaz. İkisinin de anlamı aynı kaldı.
1: Aynı kaldı.
0: Sanki çerfelek var böyle gider böyle gelir. Beşik kimi. Aynı. Bu yana da koy ha özüdü, bu yana koy ha özüdü. Cümle de kamil kaldı. Orta yerde de iki cümleni bağlar. Çok önemli bir şey. Bir de vazife olarak kirpik çırpını
1: işte
0: yoksa dökülü yoksa yırgalanı ne der? Kirpik çırpılmaz zannedersen.
1: Yani şeyden çıksa
0: diye çünkü orada güzel bir şey versen gözüm durdu.

0: zaman bir şiir daha alalım sen. Horyatı varisi oku bizim için.
1: Horyat.
0: Şimdi bu şiirlerde tasavvurları yani sonra şiiri yok çok güzeldi.
1: Sağ olasın.
0: Ama bir kaç horyat da alak senden. Besmenden istemeyesin. Çünkü ben horyat yazabilmem.
1: Bir milli şey alalım.
0: Kadir yok. Yani. Dörtlü de olsa evet. Oğlu. Horyat cinas var
1: orada. Cinas. Başka dil. Hı. Hə çağırıram baş, kalk dil. Hı. Nene Türkman, baba Türkman. Konuşur başka dil.
0: Güzel ama hı. Dördüncü, şey, üçüncü katı sekiz hecali. Nene Türkman, baba Türkman sekiz dil. Nene Türk, baba Türkman. Konuşur başka dil. Daha güzel o.
1: Ah məni əzən kərkük, dərdimi yazan kərkük. Hə bir gün qurtuluş var, oxunu azan kərkük.
0: Amin.
1: Oxunu azan kərkük.
0: Amin.
1: Kərkük mənim diyarım, çaqqallar yib tibarım. Kərkükdən uzaq düşsəm, əllər qazar məzarım.
0: Güzel.
1: Yel əsər, rüzgar olur. Yağmur yağar sel olur. Gurbette kalan insan kalemsiz şair olur.
0: El o sağlam bas kafiyesi yoktu. Çok güzel. Sel tamam.
1: Ben.
0: Ama şair, şair kafiye sayılmaz. Kalemsiz bir dil olur diyebilirsen daha güzel olur. Ben.
1: Şiir alsak daha güzel olur.
0: Ha ha. Bunda biraz yanlış olmuş. Vallahi doktor. Çok güzel.
1: Ben de doğrusu Horyat'a
0: şey. He, ben o kadar Horyat hakikaten büyük üstadım kimene alıştırdı? Ali Maruf oğlu Allah affetsin.
1: Allah affetsin.
0: İkinci üstadımdı. Birinci üstad baba mıydı? Alıştırdı bana edebiyatı. İkinci Ali Maruf oğlu. Ali Maruf oğlundan sordum dedim. Dedi bir Horyat yazmak mence. Bir cığananı uzadı sen güneşe sen yandırasan özün aynadı. Bu kadar Horyat ağırdı.
1: Ağırdı.
0: Korkaram yazdım dedi. Korkarım yazım. İndi mikrofonu tutur. Ali üstüne sele bir 20 koriyat Ali üstedir. Evet. Ama o 20'sini de kalbele vur. Ali Maruf'un
1: bir tane çıkması için.
0: Ali Maruf'un yok bir koriyatın. Bir koriyatının evet, bir heti çıkmaz. Çıkmaz. Bir kanadı çıkmaz. Şiir alak.
1: Hasrat.
0: Allah hasret vermez.
1: Sevgilim ki sensiz geçen her anım. Zindana gerek yok her yer zindanım. Apardılar seni ey melek hanım, kumar gözlüm benim, güzel sultanım. Geceler şahidim ulduzlar oldu, yolunu gözlerken güllerim soldu. Gözyaşım töküldü, desmalım doldu. Sabretmek artık tek çıkış yoldu. Ne bir haber gelir senden, ne de ses. Yandırır canımı aldığım nefes. Dön gel artık yeter, bitsin bu hasret. Uslatın yoktursa dünya bir kafes.
0: Allah.
1: Dünya bir kafes.
0: Allah. Allah. Güzel bir yer varış şiiriydi. Alva sağlık. Tebrik
1: ederim.
0: Teşekkür
1: ederim sağ olasın.
0: Bir şiir daha alak. Hele zamanımız kalıp.
1: Ay nürüne benzer yüzüm çaldın benim aklımı.
0: Hı hı.
1: Baldan tatlı güzel sözüm söyletir lal sazımı. Hı. Sazım alıp saba çalsam akıdır gözyaşımı. Hı. Genç ömrümü kayıp ettim, bu aşk yedi başımı.
0: Hı.
1: Aşk uğrunda ben vuruldum, burada döktüm kanımı.
0: Hı.
1: Yar başımda zar zar ağlar tutar benim yasımı. Baş taşıma kabrim üstte koy yazsınlar adımı. Koy desinler burada yatıp yoldan geçen bir garip, memleketin terk eylemiş aşk ardıca bir tabip.
0: Allah.
1: Memleketin terk eylemiş aşk ardıca bir tabip.
0: İşte sevda belada insanda ne şahadaya kıymet verir, ne bir şey verir. Sadece o gevlin çırpıntısı, ürek çırpıntısı. Bir de başta olan o dalga. Seni yeridi kalanı hapse.
1: Hapse için.
0: Alo ağzıma sağlık doktor.
1: Sağ
0: programı kendinize geçti bilmedim. Tez bitti.
1: Allah razı olsun. Siz öyle oturmak.
0: Yani çok iyi. Estağfurullah. Estağfurullah. Siz bize şeref verdiniz. Buraya geldiniz. Bizim burada bir

0: anlaşmamız var. Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın Kerkük kolu. Her kim bize misafir gelirse Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda olan Türkmence kitaplardan ona armağan bir de iki sayı dergi. Bunlar Türkmen Kardeşlik Ocağı Kerkük kolu ve Türkmen FM Uydu Radyosu'nun yoluyla değerli şairimiz Rıza Çolakoğlu şiir defterlerim, rahmetli Profesör Doktor Hidayet Kemal Bayatlı hatıra kitabı, bir de Doktor Merdan Ali'nin müzekkaratı. Bu da çok önemlidir çok. Çünkü Kerkük tarihiyle ilgisi var. Bir de Kardeşlik Dergisi'nden iki sayı size armağandı.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederim size.
0: İnşallah kardeş, güzel vakitler geçirdin sen okumağında.
1: Sağ olasın.
0: Bu da bizim için getirdiği Arapça şiirler var.
1: Yani bunu basmışım doğrusu. Heh. Yani gelecekte de inşallah iki kitap var basılı.
0: Güzel.
1: Biri Arapçadı, biri de bizim Türkçadı inşallah.
0: Güzel.
1: Yani bu size armağan olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Umarım yarın gelesin inşallah.
0: Armağan verdiğiniz eller dert görmesin. Allah razı olsun. İnşallah her vakit böyle güzel günlerde görürük sizi.
1: Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın.
0: Son bir diyeceği var ise Allah senden.
1: Kardeşlik Ocağı'na gönderdikleri armağanı çok teşekkür ederim. Sizden de ve bütün Türkmeneli FM kadrosundan yönetmenle ve kamera ardında olan arkadaşlardan çok teşekkür ederim. Ben burada misafir ettiğinize çok memnun oldum.
0: Konaksan misafirdeksen.
1: Eyvallah. Konağım. Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Hoş gelip sen baştan göz üstüne. Şeref verdi o bize.
1: Allah razı olsun.
0: Sevgili izleyicilerimiz, bugün bu kadar. Gerçekten bu bir saat ben bilmedim de nece bitti. Doktorun güzel o nazikane şiirleriyle beni başka bir hayallara apardı, bir de getirdi. Eski zamana döndürdü. Bunlar hepsini ki yaşadık biz özün. Yani ilkler ne yazık ki yaşamadı. Gerçekten bu hafta çok güzel bir program oldu. Ağzıma sağlık. Yüreğime sağlık. Kalemime sağlık. Değerli izleyicilerimiz, bizimle bugün eşlik eden dostumuz Doktor Necat Reşit
1: Kervançoğlu.
0: Kervançoğlu. Ve bizim işte bu nazımızı kaldıran güzel kızımız Dünya Bulut'un da saygı selamını kabul ediniz. Ki bir gün hem yönetmenlik yaptı hem sesten özü sorumluydu. Allah razı olsun özüne, çok yormuş
1: sağ
0: özünü.
1: Sağ olsun, teşekkür ederim.
0: Bir de programı hazırlayan ve sunan ben Teymur Bayatlı'nın saygı selamını kabul ediniz. Gelecek program tekrar buluşmak üzere. Tümünüzü Allah'a ısmarlar. Sağlık kalın, Türkmen kalın diyelim.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sensiz içiyorum bu akşam ha. Sensiz içiyorum. İki kadeh koydum masama. Biri senin için, biri benim için. Bir ondan, bir bundan içiyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok, çok seviyorum.

0: Türkmen Neler'in sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: يا حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Radyosu'ndan radyo haberleriyle sizlerleyiz. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih Zeydi, muharebe hazırlık seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatını verdi. Başbakan Ali Falih Zeydi, Irak ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin iki ülkenin siyasi ve ekonomik ağırlığı nedeniyle özel bir stratejik önem taşıdığını vurguladı. Başbakan Ali Falih Zeydi, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'ın ekonomik rolünü genişletmek ve ülkeyi bölgesel ve uluslararası pazarlara bağlamak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Başbakan Ali Zeydi, yolsuzlukla mücadele, işlemlerin kolaylaştırılması ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesinin yalnızca iç reformlar olmadığını, yatırım çekmek ve ekonomik bağımsızlığı güçlendirmek için de gerekli koşullar olduğunu söyledi. Petrol Bakanlığı, Irak'ın petrol ihracatının günlük 2.7 milyon varile ulaştığını ve kuzey ile güneydeki çıkış noktaları üzerinden ihracatı arttırmak için çalıştıklarını açıkladı. Koordinasyon çerçevesi, silahlı kuvvetlerin hazırlık düzeyini överek ülkenin egemenliğini koruyan tüm önlemleri desteklediğini belirtti. Irak Merkez Bankası, ülkenin döviz rezervlerinin iyi durumda olduğunu açıkladı. Uluslararası koalisyon, gelecekteki çalışmaların Irak'ın terörle mücadele alanındaki ulusal kapasitesini güçlendirmeye odaklanacağını açıkladı. Sanayi Bakan Yardımcısı Nasır Kazım, rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Diyale'de ortak güvenlik güçleri yasaklı Baas Partisi propagandası yapmakla suçlanan 4 kişiyi gözaltına aldı. Federal İstihbarat ve Soruşturma Ajansı, internet siteleri üzerinden mali dolandırıcılık yapan ve emeklilerin parasını ele geçirmeyi hedefleyen bir şebekeyi çökertti. Husiler, Yemen'deki çatışmaya müdahale etmesi halinde Washington'u kapsamlı bir tırmanışla tehdit etti. Husiler, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı balistik füzeyle, Hamis Mushaytus Sünü ise insansız hava aracıyla hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, tesislerin güvenliği doğrulanana kadar Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nın faaliyetlerinin durdurulmasını uzatma kararı aldı. ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Amerikan çıkarlarının hedef alınma riski nedeniyle vatandaşlarına Suudi Arabistan'a seyahat etme kararlarını yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı, İran ile Umman'ın deniz ulaşımı ile geçici bir güzergah belirlenmesi konusunda uzlaştığını, uygulamaya ilişkin ayrıntıların takip edildiğini açıkladı. İran, İngiltere'deki Fairford üssü olayında herhangi bir rolü olduğunu reddederek kanıt sunulmasını istedi. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la yürüttüğü savaşın yakında sona ereceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin'in İran'a yardım ediyor olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Uluslararası Para Fonu, Orta Doğu'daki savaşın şiddetlenmesi halinde petrol fiyatlarının 130 dolara ulaşabileceğini bildirdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Lübnan'dan geriye kalanı kurtarmaya karar verdiklerini ve savaşın bir sonuca ulaştıramayacağı için müzakere yoluna gittiklerini söyledi. Haberleri noktalıyoruz, hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
3: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن العلاقات العراقية السعودية تكتسب أهمية استراتيجية خاصة بالنظر إلى الثقل السياسي والاقتصادي للبلدين. رئيس الوزراء يؤكد أن مشروع طريق التنمية إلى جانب الربط التجاري والنقل مع دول الخليج يمثل فرصة مهمة لتوسيع الدور الاقتصادي للعراق وربطه بالأسواق الإقليمية والدولية. رئيس الوزراء يؤكد أن مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات وتعزيز سيادة القانون ليست إصلاحات داخلية فقط، بل هي شروط ضرورية لجذب الاستثمارات وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. وزارة النفط تعلن أن صادرات العراق بلغت 2.7 مليون برميل يوميا، ونعمل على زيادتها عبر المنافذ الشمالية والجنوبية. الإطار التنسيقي يشيد بجهوزية القوات المسلحة ويؤكد دعمه لكافة التدابير التي تصون سيادة البلاد. البنك المركزي العراقي يؤكد أن الاحتياطي النقدي للبلد في وضع جيد. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري يشدد على أن قرار الحرب والسلم هو من اختصاص الحكومة العراقية. التحالف الدولي يشير إلى أن الجهود المستقبلية ستركز على تعزيز القدرات الوطنية للعراق في مجال مكافحة الإرهاب. اعتقال وكيل وزارة الصناعة والمعادن ناصر كاظم جبر متلبسا بالرشوة. قوات أمنية مشتركة في ديالى تلقي القبض على 4 متهمين بالترويج لحزب البعث المحظور. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تطيح بشبكة تمارس الاحتيال المالي عبر المواقع الإلكترونية وتستهدف المتقاعدين للاستيلاء على أموالهم. الحوثيون يهددون واشنطن بتصعيد شامل إذا تدخلت في النزاع باليمن. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تقرر تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض لحين التحقق من سلامة مرافقه. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

gece dedikleri üç gece. Ben sana aydım her gece. Ölsem de söylemezdim kimseye. Gel hadi.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Radyosu'ndan radyo haberleriyle sizlerleyiz. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih Zeydi, muharebe hazırlık seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatını verdi. Başbakan Ali Falih Zeydi, Irak ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin iki ülkenin siyasi ve ekonomik ağırlığı nedeniyle özel bir stratejik önem taşıdığını vurguladı. Başbakan Ali Falih Zeydi, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'ın ekonomik rolünü genişletmek ve ülkeyi bölgesel ve uluslararası pazarlara bağlamak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Başbakan Ali Zeydi, yolsuzlukla mücadele, işlemlerin kolaylaştırılması ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesinin yalnızca iç reformlar olmadığını, yatırım çekmek ve ekonomik bağımsızlığı güçlendirmek için de gerekli koşullar olduğunu söyledi. Petrol Bakanlığı, Irak'ın petrol ihracatının günlük 2.7 milyon varile ulaştığını ve kuzey ile güneydeki çıkış noktaları üzerinden ihracatı arttırmak için çalıştıklarını açıkladı. Koordinasyon çerçevesi, silahlı kuvvetlerin hazırlık düzeyini överek ülkenin egemenliğini koruyan tüm önlemleri desteklediğini belirtti. Irak Merkez Bankası, ülkenin döviz rezervlerinin iyi durumda olduğunu açıkladı. Uluslararası koalisyon, gelecekteki çalışmaların Irak'ın terörle mücadele alanındaki ulusal kapasitesini güçlendirmeye odaklanacağını açıkladı. Sanayi Bakan Yardımcısı Nasır Kazım, rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Diyale'de ortak güvenlik güçleri yasaklı Baas Partisi propagandası yapmakla suçlanan 4 kişiyi gözaltına aldı. Federal İstihbarat ve Soruşturma Ajansı, internet siteleri üzerinden mali dolandırıcılık yapan ve emeklilerin parasını ele geçirmeyi hedefleyen bir şebekeyi çökertti. Husiler, Yemen'deki çatışmaya müdahale etmesi halinde Washington'u kapsamlı bir tırmanışla tehdit etti. Husiler, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı balistik füzeyle, Hamis Mushaytus Sünü ise insansız hava aracıyla hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, tesislerin güvenliği doğrulanana kadar Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nın faaliyetlerinin durdurulmasını uzatma kararı aldı. ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Amerikan çıkarlarının hedef alınma riski nedeniyle vatandaşlarına Suudi Arabistan'a seyahat etme kararlarını yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı, İran ile Umman'ın deniz ulaşımı ile geçici bir güzergah belirlenmesi konusunda uzlaştığını, uygulamaya ilişkin ayrıntıların takip edildiğini açıkladı. İran, İngiltere'deki Fairford üssü olayında herhangi bir rolü olduğunu reddederek kanıt sunulmasını istedi. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la yürüttüğü savaşın yakında sona ereceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin'in İran'a yardım ediyor olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Uluslararası Para Fonu, Orta Doğu'daki savaşın şiddetlenmesi halinde petrol fiyatlarının 130 dolara ulaşabileceğini bildirdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Lübnan'dan geriye kalanı kurtarmaya karar verdiklerini ve savaşın bir sonuca ulaştıramayacağı için müzakere yoluna gittiklerini söyledi. Haberleri noktalıyoruz, hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن العلاقات العراقية السعودية تكتسب أهمية استراتيجية خاصة بالنظر إلى الثقل السياسي والاقتصادي للبلدين. رئيس الوزراء يؤكد أن مشروع طريق التنمية إلى جانب الربط التجاري والنقل مع دول الخليج يمثل فرصة مهمة لتوسيع الدور الاقتصادي للعراق وربطه بالأسواق الإقليمية والدولية. رئيس الوزراء يؤكد أن مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات وتعزيز سيادة القانون ليست إصلاحات داخلية فقط، بل هي شروط ضرورية لجذب الاستثمارات وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. وزارة النفط تعلن أن صادرات العراق بلغت 2.7 مليون برميل يوميا، ونعمل على زيادتها عبر المنافذ الشمالية والجنوبية. الإطار التنسيقي يشيد بجهوزية القوات المسلحة ويؤكد دعمه لكافة التدابير التي تصون سيادة البلاد. البنك المركزي العراقي يؤكد أن الاحتياطي النقدي للبلد في وضع جيد. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري يشدد على أن قرار الحرب والسلم هو من اختصاص الحكومة العراقية. التحالف الدولي يشير إلى أن الجهود المستقبلية ستركز على تعزيز القدرات الوطنية للعراق في مجال مكافحة الإرهاب. اعتقال وكيل وزارة الصناعة والمعادن ناصر كاظم جبر متلبسا بالرشوة. قوات أمنية مشتركة في ديالى تلقي القبض على 4 متهمين بالترويج لحزب البعث المحظور. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تطيح بشبكة تمارس الاحتيال المالي عبر المواقع الإلكترونية وتستهدف المتقاعدين للاستيلاء على أموالهم. الحوثيون يهددون واشنطن بتصعيد شامل إذا تدخلت في النزاع باليمن. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تقرر تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض لحين التحقق من سلامة مرافقه. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.